Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَلِكَ

0: أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

0: kadir.
1: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.
1: Kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâb.

0: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
1: Fezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun.
0: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder. İlla

0: الرحيم.
1: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.
1: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir.

0: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir. Ya

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

0: İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.
1: Yeah.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. İn

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: ihim ve lehum azabun alim.
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: Ulaikellezine işteravuddalalete bilhuda vel'azabe bilmeğfira fema esberahum alennar.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: Ve

0: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.
1: Leysel birra en tuvellu vucuhekum kibelel meşriki vel

0: الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
0: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil

0: بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
1: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
0: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ

0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Yeah.

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.

0: بي لعلهم يرشدون.
1: Ey Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
0: اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَاءِ

0: يَعْتَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ الْبِرْ

Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

0: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
1: فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَقَاتِلُوا

0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kısas. Femen i'tedâ aleykum fe'tedû aleyhi bimithli me'tedâ aleykum. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

0: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: El-Haccu eş

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.
1: Leys

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

0: Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ

0: haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Onlardan bazıları da "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" derler. Ula

0: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum,
2: Opet'te bulacaksın.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi. Bir adım önde.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
10: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının piridir Radyo 7. Haberinde Kaptan Köşkü'dür Radyo 7 ve Radyo 7'nin uyandıran yayınıdır Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah. 22 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Zamanın ne denli hızlı akıp gittiğinin muhakkak siz de farkındasınız. Ya da hicri takvimle 7 Muharrem 1448'deyiz. Canım ülkemin saati 7'yi 2 hatta 3 dakika geçiyor ve Radyo 7'de yepyeni bir yayına başlıyoruz çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize sıcak, güzel, iyi haberler verdiğimiz bir günü ve haftayı temenni ediyorum akabinde. Nasılsınız? Allah hepinize sağlık ve afiyet versin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. 0507-977-0101 hatırlatmadan şuradan şuraya gitmeyelim abi diyor. Gitmiyoruz zaten. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Seve seve okuyacağız. O yüzden hatırlatıyoruz öncelikle. Ama onun öncesinde de İstanbul'da termometrelerin şu anda bile 22-23 dereceyi gösterdiğini, trafiğin %35'ler seviyesinde olduğunu, mücadelenin çoktan başladığını, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi sıcak bir güne uyandığımızı da hatırlatmamız lazım. Duamızı ederiz, işimize bakarız evelallah. Ya Rabbi, bize bahşettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle bahşeyle. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenleri de boynu bükük bırakma, onlara da nasip eyle. Allah'ım bu yeni haftalarımızı rahmetinle, bereketinle, lütfunla başlat. Rızkımızı bol eyle, kazancımızı helal kıl, işlerimizi kolaylaştır. Allah'ım kalplerimizi huzurla, imanla, umutla doldur. Evlerimize muhabbeti ve huzurumuzu, bedenimize sağlığımızı ver. İşlerimize bereketimizi nasip et. Allah'ım bu haftamızı bize, ailemize, sevdiklerimize, ülkemize, milletimize, devletimize bereketli, huzurlu, mutlu eyle. Kazançlı eyle. Kötüye fırsat verme. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Biz kendimiz için dahi iyi olanın, güzel olanın hangisi olduğundan bir haberiz. Biz sana bırakıyoruz. En iyisini sen bilirsin, sen verirsin. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde, şu kuru kafa dahil olmak üzere, bizi intikamın için memur eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
11: 7 gün, 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
10: Kalsın mı, gitsin mi? Bence gidecek. Vincenzo Montella'dan bahsediyorum. Milli takımlar teknik direktörü Montella, Avustralya maçından dersler çıkartıldığını söylemişti. Hatta futbolcularımızdan Hakan, kendimize gelmek için bir tokat lüzumluysa eğer iyi olabilir bu demişti. Gelememişiz efendim. Gördük. Paraguay karşısında önceki yenilginin, Avustralya mağlubiyetinin derslerini tam olarak alamadığımızı gördük. Turist olarak gittik. Şimdi laf olsun diye bir üçüncü maçımız var. Ardından da bavullar toplanıyor ve geri dönüyoruz. Gol atamadık. Şu ana kadar gol atamadık ve turnuvadan elendik. Haiti'den sonra elenen ikinci takım olduk. Bu arada Haiti gol attı. Biz gol atamadık ve dönüyoruz. Yani tarihe geçmek bu kadar negatif haliyle keşke mümkün olmasaydı. Ama geçtik. Peki, voleybolcularımız Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından Çin'i de devirdi 3-2 ile. Ankara etabını 4-4 ile geçti Ay Yıldızlar. 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşı karşıya gelecek diyor gazete. Milliyet gazetesi bunu ilk sayfadan veriyor. Türkiye haddini bildirdi. İsrail meclisinde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını söyledi. İsrail, Amerika aracılığıyla Irak ve İran'daki Kürtleri İran devletine karşı kara gücü olarak savaşa sokma niyetindeydi. Ancak Türkiye, Amerikan yönetimine uyarıda bulundu. Böyle bir gelişmenin bölgesel istikrarsızlığa neden olacağını, bunu milli güvenlik tehdidi olarak göreceğini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından Amerika'nın Kürt planını iptal ettiği o dönemde de basına yansıdı. Trump da bırakıyor. Amerikan yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı da kaydediliyor. Peki, dün Gençlerin Babalar Günü sürprizi vardı Başkan Erdoğan'a. Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı, TÜRGEV kısa adıyla, 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. Anlamlı bir tablo hediyesiyle beraber. Avrupa sıcakları bize geliyor. Allah sorumuzu iyi etsin. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden Türkiye'ye doğru bu hafta giriş yapacak. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceğini söylüyor Profesör Doktor Orhan Şen. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükselecek. Bir hafta boyunca da etkili olacak ama yağış da olmayacak diyor. Şimdiki havanın da kıymetini bilmek gerekiyor. Beteri geliyor. Daha sıcağı geliyor. Bunun Temmuz'u var, Ağustos'u var. Çok şükür ki Rabbimiz de var. Onun merhametinden de sual olmaz. Buna da itibarımız çoktur. Ziyadesiyle mevcuttur. Lakin biliniz ki şu anki yağışlar eğer bölgenizde varsa çok büyük nimetle beraber var. Çok büyük nimet. Sağlık sigortasında emsal karar. Ömür boyu yenileme garantisi adı altında özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra nadir görülen bir hayati tehlikeye neden olan kan hastalığı PNH'ye yakalanan Ahmet P. hastane masraflarını karşılamayarak kendisini ölüme terk etti iddiasıyla sigorta şirketini açtığı davada 17.715 avro maddi tazminat kazandı diyor haber. Bunun emsal bir karar olduğu konusunda da altını çiziyor okuyucusuna sunarken haberi. Sabah gazetesi 28 Şubat kafasına tutuklama demiş. Mersin'de bir kadının tesettürlü mayoyla site havuzuna alınmaması üzerine soruşturma başlatıldı. Mezit ve Zafer sitesinde yaşanan olayda site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı değerli dinleyiciler. Bir de diyorsunuz ki dinozorların soyu tükendi. Yo. Yani dinozorlar uygun ortam bulurlarsa eğer ağızlarından laf püskürtmek dahil olmak üzere yeniden peydah yakalama emri.

0: Kapı ses kaydında. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok bir ses kaydı damgasını vurdu. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de içerisinde bulunduğu 63 sanıklı davanın 862 sayfalık iddianamesinde şok detaylar var. Bozbey'e yakın paravan şirketler üzerinden rüşvet alışverişi tespit edildi ve bir saatlik ses kaydının çözümü tamamlandı. Eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Erkol'un, Ayşegül Erkol'un belediyede yetkili olduğunu dile getiren Mahmut isimli kişiyle görüşmesi deşifre edildi. Erkol'un alınan paralar CHP Bursa İl Teşkilatı ve seçimler için genel merkeze gönderildiği bildiriliyor. Yalansa hastalıktan öleyim dediği de yine ifadelere yansıyor değerli dinleyiciler. Çok uzun bir zamandan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Bir televizyon yayınından bahsediyorum. O televizyon yayınında CHP içindeki para iddialarına değindi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir parti belediyeden para isteyemez dedi. Para aldığı öne sürülen isimlerin tazminat davası açmamasına da işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu. Para pul işine girenleri bu partide tutmayacağım dedi. Parti içine net mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları taraflı olduğu eleştirilen sorular karşısında da yayına katıldığı o televizyonun yayınına damga vurdu.
1: Şey olmaz, bu yanlıştır demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın denmiyor. Herkes orayı unutuyor. Herkes ama öyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
2: Bu mu?
1: Ve siz niye sormuyorsunuz arkadaş? Sen bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim. Şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu. Her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Niye edilmiyor?
2: Belediye başkanı dedi, bürokratları da diyor ki almadım. Nasıl olacak?
1: Hayır efendim. Kişi diyor verdim.
2: Evet.
1: Parayı veriyor, zamanı tamam. Veriyor, her şeyi veriyor. Çakışan her şeyi var. Niye söylesin?
2: Şimdi bilmiyorum İBB davasına bakın, ne kadar baktınız.
1: Hayır ben şimdi
2: bilmiyorum.
1: Bir davaya girmek istemiyorum.
2: Yok.
1: Bir dava değil bu. Bakın.
2: Tamam.
1: Söylediğim kişi genel başkan yardımcısı. Size ben şundan para aldın desem, yalan söylesem siz benim hakkımda dava açmaz mısınız yalan söylüyor diye? Niye dava açmıyor? Genel başkan yardımcısı niye dava açmaz? Hangi gerekçeyle dava açmaz? Bir şey daha söyleyeyim. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadı bilmem ne. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor? Ve niye bunlar sorulmuyor?
0: Niye? En çok kullanılan kelimeydi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından. Niye, neden açılmıyor dava sorusu? Akabinde birçok kez de tekrara düştü fark ettiğiniz gibi. Cevaplaması gerekenler var. Kim cevaplayacak kardeşim diyorsanız eğer, Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a göre Özgür Özel ve ekibi. Sinan Burhan'ın siyaset gündemini sarsacak kulis bir bilgisi var. Burhan Temmuz ayının 14'üne kadar, ki yaklaşık 2 haftadan ya da 3 haftadan bahsediyoruz, CHP'de Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekilinin istifa edeceğini, yeni partiye katılacağını söyledi.
3: Temmuz ayının 14'üne kadar, yani ikinci haftasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacaklar.
4: 106
3: milletvekili istifa edip evet yeni partiye katılacaklar. Ben şunu çok diyorlar ki biz 106 kişilik bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubun adı Yürüyüş Grubu. Sayın Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekilleri var. 106 kişilik. Ve biz günlük bu listede istişare ediyoruz, yorum yapıyoruz, görüşüyoruz. Elbette arkadaşların temel görüşü kurultay olur ise CHP'de kalmak. Ama kurultay olmayacağını düşünüyorlar ve özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yayından sonra ortaya yapmış olduğu açıklamalardan bir kurultay sinyali alamadık. Kurultay ümidimiz ortadan kalktı diyorlar.
0: İnkar yerine denetim zamanı, paraya bulaşana özel takip, rüşvet ve yolsuzluğa karışan, CHP'lilere kapıyı gösteren Kemal Kılıç.

0: Kılıçdaroğlu belediyelerin denetimi için de özel bir kadro kuruyor diyor Türkiye Gazetesi değerli dinleyiciler. Başka haberler de var tabii canım. Dün TYT ve AYT yapıldı, bitti. Malum cumartesi ve pazar günü olmak üzere 2,5 milyon adayı artık heyecan, tercih heyecanı bekliyor. Eğitim uzmanları 2 günlük sınav maratonunu ders ders analiz etmişler. Bu arada milyonlarca adayın ter döktüğü YKS'de bu yılda okul kapılarında yaşanan zamanla yarış beraberinde dramatik anlar getirdi. Sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntülerin ardından ÖSYM'nin harekete geçerek kamera görüntülerinden detaylı bir inceleme başlattığı ifade ediliyor. Kur'an'a kaideye uymamız gerektiğini biliyoruz. Hangi saatte en geç kapıların kapanacağını da biliyoruz. Hangi tip evrakın da yanımızda ya da kimlik belgesinin de yanımızda bulunması gerektiğini de biliyoruz. Ama azıcık insani opsiyonlar kullanabiliyorsak ve bunları bilerek ve isteyerek kasten kullanmadıysak orada vicdanla vicdansızlık arasında bir yerde duruyoruz demektir. Yani son 30 saniyede gelmiş olabilir kapı kapandıktan hemen sonra yahut kimliğiyle ilgili bilgilendirme edinilmemiş olabilir. Özellikle yabancı bir öğrencide bunu gördüm ve üzüldüğümü söylemem lazım. Devam edelim efendim haberlerimize. Aromatik Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkiler ihtisas organize sanayi bölgesi gelecek yıl üretime başlayacak. İzmir Kırık'taki proje endemik türleri ekonomiye kazandıracak. Hedef bu. 3000 kişiye istihdam ve yıllık 60-70 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturulması bekleniyor. Güzel haber. Bakın bu da güzel haber. Hollywood aktörü Müslüman oldu. Breaking Bad dizisiyle tanınan Giancarlo Esposito Suudi Arabistan'daki film çekimi esnasında şehadet getirdi ve camide namazı kıldı. O diziyi de hayli uzun zaman izledim. Doğrusu o oyuncuyu da Giancarlo Esposito'yu da biliyorum filmdeki başarılı rolüyle ama büyük şerefle şereflendirilmiş. Yani film kopmadan hakikaten ömrün bu kısmında öyle diyelim sonbahar mı ilkbahar mı bunu bilecek güçte kudrette falan değiliz insanoğlu olarak aciz olduğumuz için söylüyorum. Ama bu şerefe nail olmuş ne mutlu. Trump'ın katili devirme planı, Amerika Başkanı İran'la mutabakatı sabote eden Netanyahu'dan kurtulmaya kararlı gözüküyor Trump. Netanyahu'nun Amerika'ya zarar verdiğini söyleyen Trump, Gazze kasabının üzerini çizmişe benziyor. Trump, Ekim'in sonuna kadar yapılacak seçimlerde soykırımcıyı devirmek için muhalif liderlerle temasa geçti. İsrail basını da Netanyahu'nun hezimete uğrayacağı konusunda hemfikir. Beni bir kişi yanlış anladı diyor Fatih Terim. Futbol Federasyonu Başkanı'nın kimden hesap soracaksın çıkışına tepki gösteriyor. Bütün ülke beni anladı, futbolun sorunlarına odaklanalım dedi. Bu arada Dünya Kupası'ndaki hüsran bardağı taşırdı. Futbol Federasyonu'ndaki muhalifler Başkan Hacı Osmanoğlu'nu göndermek için genel kurula seçim maddesi eklenmesini istiyor. Montella da topun ağzında. Çok iyiymiş gibi. Dünya Kupası'ndaki performansı çok iyiymiş gibi davranması Montella'nın bana göre o aşırı özgüvene dayalı ve gurur fazlaca kibri içeren tavrıyla doğrudan ilişkili bizim kültürün bizim milletin buna çok da fazla tahammül edemeyeceğini unutmamak lazım tanımak hatırlamak lazım. Peki biz bu takımın hocasına da sahip çıkacağız oyuncularına da sahip çıkacağız diyen isim bilin bakalım kim? Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır inşallah. Evet iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.
0: mücadele mi istiyorsunuz? Dün akşam İran'a bakaydınız efendim. Uğradığı centilmenlik dışı, her haliyle centilmenlik dışı. Bütün baskılara, mobbinglere rağmen sadece mücadelenin yapılacağı ülkeye ve kente bir gün önce sokulmasına, girmesine izin verilmesine rağmen Belçika'dan puan aldı. Attığı bir gol de offside'la değerlendirildi, iptal edildi İran'ın. Mücadele 0-0 bitti. Bir puan aldı İran bu şartlar altında ve fevkalade de iyi oynadı. Yani favori olan Belçika karşısında kimliğini, yüreğini ortaya koydu. Aradaki farkı göstermek açısından size İran'ı anlatıyorum. Yoksa İran sevdalısı falan da değilim. Efendim Yeni Şafak gazetesinde rehavetin faturası diyerek veriliyor milli takımın geldiği nokta. Velilerin mezuniyet endişesi de okulların kapanmasıyla beraber yaşadıkları kaygı. Kızı ilkokulu bitiren Are fotoğraf çekimine 4000, yemek için kişi başı 2000 lira istediler. Beyaz mezuniyet elbisesi de istediler bizden. 4500 liraya mal oldu. Çocukların eğlenmesi önemli ama gösterişin de ön plana çıkması hiç de doğru değil diyor sevgili dinleyiciler ki yerden göğe kadar haklı veli. Aynı şekilde üniversite sınavında, liselere geçiş sınavı sonrasında yaşananlar, o süreci geride bırakanların sanki çocuğu kutlamaktan, tebrik etmekten, mutlu etmekten ziyade kendi tanıtımlarını, reklamlarını, pazarlamalarını yapmayı hedefleyen kılık kıyafet, tavır, tercih, yatırım ve görüntülerle ekranlarda, internet üzerinden yer alması hakikaten sosyal yapıyı da zedeleyecek ölçüde bir sıkıntı. Peki devam edelim. Babam teslim alınamaz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bu. Tunus'ta 2023'te siyasi darbeyle tutuklandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Nahda hareketinin lideri Raşit Ghannouchi ile geçtiğimiz günlerde 20 yıl daha ceza aldı. Parkinson hastası olan 84 yaşındaki Ghannouchi'nin kızı Sümeyye Ghannouchi, babasının zayıflığı ve teslimiyeti asla bilmeyeceğini söylüyor. Babam teslim alınamaz diyor. Safa sağlam kimliğiyle ayakta duran herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz efendim. Habibi Nencar Camii aynı ama cemaati değişti. Depremde yıkılan Hatay'daki tarihi Habibi Nencar Camii ihya edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. Caminin 28 yıllık imamı Fethullah Uğraş, tarihi eser niteliği taşıyan kitabelerde hiçbir kayıp olmasa da cemaatin değiştiğini söylüyor. Başka mahallelerden gelen cemaatimiz var, vefat eden de çok, cemaatimizin de aynı olması zaten mümkün değil diyor. Bu insanoğlunun nasıl da bu yolculukta kısa süreliğine camilere, ibadethanelere, bu dünya yaşamına eşlik ettiğini gösteren, belgeleyen örnek. Camiler ayakta, yüzyıllardır hem de ayakta. Ayakta olmadılarsa ya da olamadılarsa yeniden ayağa kaldırılıyor. Cemaat dedesi, büyük dedesi neredeler? Montella kararı dönüşte diyor Hürriyet gazetesi. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden milli takımın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika dönüşünde Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak. Amillilere yönelik eleştirilere takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu cevap verdi. Kazanırken sahiplenip kaybedince suçlu aramak kolaydır dedi Sinem Çalhanoğlu. Bilmiyorum buna siz ne dersiniz? Kim o demeden tuşa basma. Jandarma siber izleme ve değerlendirme biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır konuşuyor. Çakır, sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler veriyor, uyarılarda bulunuyor. Siber dedektif merkezine girilmiş ve oradaki tavsiyeler alınmış, birazdan işiteceksiniz. Tedaviyi ödemek zorundasın, sigorta şirketi kaybetti değerli dinleyiciler. Peki Devremülk'teki kritik karardan da haberiniz olsun. Danıştay Devremülk'lerde kısa süreli kiralama için diğer dönem maliklerinden ve aynı bloktaki tüm hak sahiplerinden muvaffakat alınmasının zorunlu tutan belgesini, genelgesini iptal etti. Artık ne olacak sorusu şimdi soruluyor. Bir günde 10 binden fazla yolcu İstanbullulara hizmeti bakanlık yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı Arnavutköy hattının ilk günde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini söylüyor. Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu Halkalı Arnavutköy hattı ilk işletme gününde 10.021 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının tamamı ise 44.109 kişi tarafından, vatandaşımız tarafından kullanıldı diyor. Kapalılar imha edilsin alçaklığı, Sosyal medyada yer alan bir videoda İstanbul'da kızını sınava götürdüğünü söyleyen Hatice Öncel isimli bir kadın, metroda karşılaştığı kapalı kadınlar üzerinden tüm örtülü kadınlar için mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, yani imha edilsin diye kinini kusunca gözaltı kararı çıktı. Bunu ancak bir meczup söyler. Yani aklıyla kalbi arasında, beyniyle dili arasında iletişimin kesildiği, bundan çok uzakta bir yerde yaşamaya çalışan bir fosil söyler, bir karalama kağıdı söyler, bir müsvedde söyler ama biliniz ki gazetelerde haber, onun üzerinden de gözaltı kararı çıkartıldığını size yeniden hatırlatayım efendim. İskoçya'da cami çıkışında kanlı saldırı, bıçaklı İslam düşmanı nefret kustuğu 5 kişiyi yaraladı. 36 yaşındaki saldırgan ve polis tarafından yakalandı. Akşam gazetesi: kahveye gitmek ağır kusur diyor. Bu arada çok sayıda mesajın da geldiğini görüyoruz. İlk 30 dakikadaki ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini birazdan birlikte öğreneceğiz. İzin günlerinde sabah erkenden kahvehanenin yolunu tutan koca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce kusurlu bulundu. Karısını ihmal ettiğine hükmedilen koca, eski eşine tazminat ödeyecek sevgili dinleyiciler. Tazminat ödeyecek. Kahveye gidiyorum. İzin gününün sabahında da erkenden kahveye gidiyorum. Geç saate kadar kahveye gidiyorum. Orada arkadaşlarla vakit geçiriyorum. Ev? Çoluk çocuk? Hanenin ihtiyaçları, talepleri, beklentileri, hakları? Bunlar yok. Bunlar yoksa eğer, yaptığın şey ağır kusurdan, evlilik birliğini zedeleyen ağır kusurdan müteşekkil ve eski eşine boşanma davası açmış kadın, tazminat ödeyeceksin diyor Yargıtay 2. Hukuk Dairesi değerli dinleyiciler. Ünlü aktörün Müslüman olduğuna, Esposito'nun Müslüman olduğuna, İslam'la şereflendiğine dair haber yine Akşam Gazetesi'nde var. Özel'in troll çiftliğinden de haberiniz olsun. CHP sosyal medyada 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti. Sevgili dinleyiciler, içeriği 577 ana hesap hazırlıyor. O ana hesaplar troller üzerinden, bazen bunlar bot hesaplar, yani gerçek kişi değil, bazen bir gerçek kişinin kurduğu, açtığı yüzlerce saçma sapan hesaptan oluşuyor. Çoğunlukla ne görüntü var, ne isim var, ne fotoğraf var, ne de var olan fotoğraflar kendilerine ait. Aynı içerikte, hatta aynı kalıptan şablondaki metinleri yayınlıyorlar ve birilerinin üzerine yükleniyorlar. Zaman zaman bizim de başımıza geliyor ama vız geliyor, tırıs gidiyor, yani öyle diyelim size. Peki, masayı dağıtan tehdit akşamın manşeti olmuş. Amerika ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi ancak Trump'ın açıklaması yeni bir kriz çıkarttı. Amerika Başkan Yardımcısı Vance'la İran Meclis Başkanı Kalibaf Başkanlığındaki heyetler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Kritik görüşmeler sürerken Trump'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit içerikli açıklamalar üzerine İran heyeti müzakere alanını terk etti sevgili dinleyiciler, terk etti. Gerginlik dibimizde, burnumuzun dibinde. Merak edenleri söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş piyasada açılacak. Serbest piyasada doların 46-45 bandında olduğunu biliniz. 46-45'te avro 53-26'lar seviyesinde ve serbest piyasada yine gram altının satış fiyatı 6386 lira. Haftayı Borsa İstanbul -93'le, 93 puanlık kayıpla 14734'le tamamlamıştı. Bu haftaki seyrini de yakından izleyeceğiz. Brent petrolde 80 doları buldu. Öyle bir eşikte duruyor ki, yani yukarıya da hoplayabilirim, bir aynı şekilde geriye de gelebilirim dercesine. 80 dolar seviyesinde. Takvim gazetesi yarım kalan hayallere ikinci şans haberini vermiş. Yüz binlerce kişinin beklediği öğrenci affı bu hafta mecliste. Üniversiteye dönüş kapısını açacak düzenleme, hazırlık dahil tüm sınıflarda ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerini kapsıyor sevgili dinleyiciler. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alanına alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren ve çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana bu programı kazandığı halde kayıt yaptıran öğrencilerden oluşuyor. Parola bayrak. İyi Partili Kocamaz işte böyle dolandırıldı. İyi Partili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon lira dolandıran 17 yaşındaki Bedirhan Türeli İstanbul'da yakalandı. Kendisini polis olarak tanıtan Türeli'nin parayı bayrak parolasıyla elden aldığı ifade ediliyor. Yani bayrak deyince insan ikna oluyor mu ya da teslim oluyor mu, onu tartışırız ama ben bu hataya düşmem. Ben bu eksikliği göstermem. ben bu aciziyeti yaşamam, ben bu golü yemem diyorsanız demeyin. Ya demedi demeyin. İnsan her şeyi yaşayabilir, yaşatılabilir. En nihayetinde o imtihanın içine çekilebilir. Öyle şeyleri yazmasın Rabbimiz, öyle günler göstermesin. Böyle insanın zihninin, mantığının, aklının durduğu, ağırlaştığı dönemler, zamanlar yaşıyor zamanla insanoğlu. Hayatında da çok örneği var. Peki, saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. 0507-977-0101'e bakıyoruz ki ilk mesaj kimden ve nereden okuyabilelim, sizinle paylaşabilelim diye. Bulduk. Belçika'dan Cem Bey bize yazıyor. Belçika'ya gönülden selamlar gönderiyoruz. Sıcak dediniz de az önce haberde, gerçekten çok sıcak burası diyor. Geceleri asla uyutmuyor, gündüzünü hiç sormuyorum, söylemiyorum bile. Gece başka dert, gündüz başka bir dert diye de ekliyor. Cem Bey, Allah kolaylık versin diyelim ve o yüzden az evvel dedim ya, serince sayılabilecek günler, yağmurlu günler, canım Türkiye'min iklimi, kıymet bilmek lazım.
2: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.

0: seçeceğim. Velcare.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
0: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ATM'lere ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Bir reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: %53 seviyesinde İstanbul trafiğini görerek başlayalım bu anonsumuza. %53 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun İstanbul klasiği var. Hele hele günlerden de pazartesi olunca. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ve Anadolu'ya geçişleri açık ve akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini ise yine yoğun arterler içinde sayalım. Bu kadar demek isterdim ama değil. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, TEM'de Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Kurtköy kavşağına kadar, yine TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun seyrin devam ettiğini söyleyelim. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadar olan kısım, Basın Ekspres'te Çobançeşme kavşağına ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yoğun akıcı trafik hali hazırda mevcut. Haberiniz olsun.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Milyonlarca dostumuzla beraber bugün bir değişiklik yapın ve ben buradayım deyin. Ne dersiniz? 0507-977-0101'e ilk kez mesaj gönderecek dostları davet ediyoruz. Yahut sosyal medyadaysanız eğer, örneğin Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da yanıtlar veririz mesajlarınıza. Ara ara döneriz. Mesela Ankara'dan seni dinliyorum diyor Ahmet Zahit. Babasıyla beraber araçta okul yolunda ilerliyoruz ve seni dinliyoruz. Yaptığın güzel sunum için de teşekkür ediyoruz diyor Ahmet'imiz. Gözlerinden öpüyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Babasına da Allah bol bol helal tertemiz kazanç versin. Her zaman bekliyoruz. İzmir'de Şeyh Muz ve Mustafa kardeşlerimle işe gidiyoruz. İzmir trafiği de gün geçtikçe perişan hale geliyor. Hizmet İzmir'de hizmet falan yok yani diye yazmış. Ama yani anlayan da pek fazla yok, onu da görüyoruz diye devam etmiş mesajına. Doğan Dönmez'e sevgiler. Vallahi sizi o kadar çok dinleyen var ki diyor Doğan Bey, eksik olmasın, çok teşekkürler. O da bizi İzmir'den dinliyor. Furkan kardeşime de selamlar demiş. Ve aleyküm selam dedi şimdi, hareketiyle mukabele etti. İzmir'den Doğan Bey, işiniz rast gitsin. Ben de buradayım diyor Çekmeköy'den Sinan Bey. Severek ve gönülden sizi dinliyoruz diye yazmış. Lütfen yazmaya devam edin, ben okurken sürekli sayfa güncelliyor. Sürekli yeni mesajlar geliyor. Şemsettin Akça, hayırlı sabahlar, ben de buradayım diyor. Hayırlı sabahlar efendim, hayırlı haftalar. Biliyorsunuz yasama organının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dilekçe komisyonu var. Mayıs ayı faaliyet raporunda ilginç, çok ilginç dilekçeler var. Mesela kadınları da askere alın. Vatandaşların Meclis Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvurular arasında 20 yaşına gelen kadınların mecburi askerlik görevine alınması, heykel yapılmasının yasaklanması gibi talepler de yer almış. Şimdi sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması, heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin talepler. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok komisyona yapılan başvuru işlemleri çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda gelmiş. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etmiş. Uzun süre boş tutulan konutlara yönelik olarak boş konut vergisi alınması, sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkının tanınması, her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi de ilginç diğer talepler arasında sayılıyor değerli dinleyiciler. Vallahi bir kısmına hak veriyorum. Özellikle kadınların da askere alınması meselesi. Bunu zorunlu askerlik olarak değil de gönüllü askerlik çerçevesinde yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim hanımefendilerin de pekala askeri taktikleri, stratejileri, savunmaları, teçhizatı, silahı en iyi şekliyle tanıyıp kullanabilen güruhta olması gerektiği kanaatindeyim. Zira dünya öyle toz pembe bir yer değil yani. Ne yurtta var o sulhte, ne dünyada var o sulhten bir emare. O yüzden neden olmasın ki diye de ekliyorum. Bir de evlilik birliğine dair dilekçeler var. Az evvel duydunuz. Eğer ekonomik, sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenler yapılmayacaksa neden olmasın diye de başvuruyor. Müracaatını dilekçeyle sabitliyor vatandaş. 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkının tanınması da yine dilekçe içeriklerinden biriydi. Kolay değil yani. O kadar yıl evlilik birliği içerisinde sebat etmek, sorumlulukları yerine getirmek, acısıyla tatlısıyla hayatı geride bırakmak. Yalnız Yargıtay kahvehane müdavimlerine kötü haberi verdi. Kahvehanede öyle çok zaman geçirmek, tatil gününde bile sabahın erken saatinde kendini dışarıya atmak, bütün gün evde olmamak, evle, evliyle, çolukla, çocukla, etrafla, eşrafla, pekala öyle akrabalarla, sadece eşinizle evlenmiyorsunuz ki, çevresi de sizin sorumluluk alanınızda, pekala boşanma sebebi sayıldı eğer ihmaliniz söz konusuysa. Biz de hem erkeklere hem de kadınlara sorduk. Ne diyorsunuz diye. Dinleyin.
8: Gönül ne ister ne kahvehane demiş, bir dost ister bahane. Onun için yani kahveye gelmesek çıldırırız yani.
10: Kendiyle ailesine ilgilenmeyen bir adam ben ne yapayım? İstemem yani, boşanırım.
11: Ciddi bir şekilde alışkanlık hale geldiyse, her gün gidiyorsa, çoluğun çocuğun ekmek parasını oraya veriyorsa elbette sıkıntıdır.
15: Alakasız. Ama mazeret ararsanız her şey mazeret.
16: Eşiniz çok kahveye gitse siz boşar mısınız?
17: Yani boşamam. Zaten gidiyor, boşamıyorum.
8: Dostlarımızı görüyoruz, gönül eğlendiriyoruz. Gönül ne ister ne kahvehane demiş.
18: Ben 68 yaşındayım. Hemen hemen 50 senedir geliyorum kahveye. Okey oynuyoruz, çay içiyoruz.
16: Hanım bu konuya ne diyor?
18: Hanım diyor ki bir an evvel çık git diyor.
19: Son zaman yaşlandım, maaşı sevk edemiyor.
20: Ama gidiyor ama evde hiç öyle bir sıkıntımız olmuyor. Her şeyimle beraber aynı şeyimizi
16: sizi ihmal etmiyor yani.
20: Etmiyor, hayır, asla inkar etmeyiz.
21: Bence doğru bir şey değil yani. Yani bunun için boşanma olmaması lazım.
16: Siz ne kadar süre geçiriyorsunuz kahvede?
21: Yani 2 saat, 3 saat geçiyor.
16: Peki hanım ne diyor bu konuya?
21: Hanım bilmiyor ki benim kahveme geldiğimi.
22: Akşama kadar kadının yanında olsa ne yazar? Eşi şeye gidersen kahveye, şimdi o biraz dinlenir. Kafasına göre takılır.
16: Birlikte vakit geçirmek, mutlu olmak, huzurlu olmak demek. Eşinin bu manevi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa mantıklı bir karar olmuş yani.
23: Eşler yani birbirleriyle zaman geçirmeli, birbirlerine vakit ayırmalılar. Bütün vakitlerini, zamanlarını dışarıda değil de evde beraber de zaman harcayarak aktivite yapabilirler.
15: Sen sabah git, akşam gece 2'de 3'de gel, ona hiçbir kadın da dayanmaz yani.
14: Erkenden güne başlıyoruz, mücadelemize başlıyoruz diyor Feruze Hanım. Günaydın diyelim kahvaltı hazırlarken, sonrasında ev halkıyla sofrada. 10 senedir de siz bize arkadaşlık ediyorsunuz yayınlarda diye yazmış. Çok teşekkürler, afiyet şifa olsun, bereketiniz de bol olsun, sofranız da hacı sofrası olsun. Niyazı da kaptınız. Peki Ayşe Hanım bizi Fransa'dan dinliyor, çok teşekkürler. Gerçekten çok sıcak burası. 40 derece civarında bir sıcak var. Vallahi Allah her şeyin hayırlısını versin. Havanın sıcağında, serinliğinde, soğuğunda, yağmurunda, kar yağışında hepsinin hayırlısını versin diye yazıyor. Ayşe Hanım'a Fransa'ya çok teşekkürler. Özgür Bey bizi Kocaeli'den dinliyor. Montella için baştan yanlıştı. Ne diye bizim çocuklara bizden bir hoca bulmuyoruz ki? Zaten bu kadar olurdu diyor. Haklısınız. Zaten bu kadar olurdu. Hani Haiti'den sonra elenen ikinci takım. Haiti de önce oynadığı için maçı muhtemelen ikinci takımız. Belki ondan evvel oynasaydık saat olarak, zaman olarak ilk elenen takım biz olacaktık ve defter öyle tarihi bir arşiv defteri olarak kenarda duracaktı. Öz eleştiriye niye bu kadar kapalıyız? Yani eksikleri düzeltme hususunda işte siyasi şu bu açılardan, cenahlardan falan bakmıyorum. Tamamen milli takım başarısı itibariyle bakıyorum. Başarısızız işte. Yani saç tıraşında, fönde, jönde, saçın sağını solunu kazıtma hususunda, reklamlardaki saçları sağa sola atma başarısındaki kadar başarımız yok yeşil sahada. Üzgünüm yani. Adamlar oynadı. Oynadılar ve kazandılar. Biz de bir şeyleri yanlış yaptık. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Peki, Obruk Gölü yağışlara rağmen su tutmadı. Konya'dan geliyor haber. Karapınar ilçesinde biliyorsunuz çok sayıda obruk var. Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor Çıralı Obruk Gölü. Geçtiğimiz yıllarda tamamen kurumuştu. Güzel bir kış geçti aslında. Hatta bahar yağışları da fevkalade çoktu. Ama yine su tutmadı. Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği masmavi suları yüzdüğü, civarında kamplar yaptığı obrukta suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı. Obrukta yeni çökmeler yaşandığı da görülüyor. Yöre sakinlerinden 59 yaşındaki çiftçi Ali Özdinç, burası obruk bölgesi. Dışarıdan gelenler obruğa bir bakıyor, fotoğraf çekiyor ama korkarak da kaçıyor. Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz tabii, çünkü biz zaten burada yaşıyoruz diyor. Tarımsal sulamanın bilinçsizce yapılması maalesef ki bölge halkı tarafından ya da Türkiye genelinde sadece bölgenin problemi değil ve buna yönelik bir strateji geliştirilememesi, merkezi yönetimin bunu çok geç görmesi, idrak etmesi, burada obruk oluşmuş demesi yeterli bir çözüm değil tabii, gayet tabii değil. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ardahan'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısındaydı. Ardından bir vatandaş yaşadığı yere doğal gaz gelmesinden dolayı Başkan Işıkhan'a yazdığı şiiri okudu.
0: Allah'ın bizlere bir nimet verdiği, kapıdan bacar beklerken bacadan geldi. Bu sefer hanagımız burada erdi. Çok şükür sonunda doğal gaz geldi. Sağ olsun başkanım, sözünde durdu. İlgisiz kalmadı, halatır sordu. Hizmete süsledi bu şirin yurdu. Çok şükür Allah'a doğal gaz geldi. Sobayı unuttum, oduna bakmam. Dumanı çöp çıkar, tezeki yakmam. Külüyle uğraşıp dışarı çıkmam. Çok şükür Allah'a doğal gaz geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
14: Eğer kadınlarımız asker olmak istiyorlarsa kendi özgür iradeleriyle, talepleriyle, işte benim evladım diyor dostumuz Selman Baykal'a çok teşekkürler Antalya'dan. Kızım Yağmur İrem Baybal Üsteğmen'dir kendisi diye de yazmış. Şereflisiniz, görüyorum bundan çok mutlusunuz. Allah bahtını açık etsin öyle diyelim ve bu güzel ülkenin, güzel bayrağının, güzel insanlarına hizmette daim etsin. Lazım, ben aynı kanaati yeniden dillendiriyorum. O temel askeri bilgilerin en azından hatun kişiler için de bilinir ve kullanılabilir olması lazım. ÖSYM kamera görüntülerini inceliyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı YKS, biliyorsunuz her yıl olduğu gibi bu yılda sınav merkezleri önünde heyecanlı olduğu kadar üzücü anlara da sahne oldu. Kimi adaylar son dakikada koşa koşa sınav salonlarında yetişmeyi başarırken, kimileri ise yılların emeğine saniyelerle veda etmek zorunda kaldı. Kural gereği kapıların kapatılmasının ardından içeriye alınmayan adayların ve ailelerinin okul bahçelerinde yaşadığı hüsran kameralara saniye saniye yansıdı. Sınava kaçılan öğrenciler gözyaşlarına boğulduğu o anlarda sosyal medyada en çok konuşulan, tartışılan konular arasında girdi. Okul kapılarında yaşanan bu dramatik manzaraların ardından ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM duruma kayıtsız kalmadı. Edinilen bilgilere göre kurum sosyal medyaya, haber bültenlerine, ajanslara yansıyan geç kalma vakalarına ait tüm görüntüleri takibe aldı. Yetkililerin kapılarda yaşanan olayları tek tek mercek altına aldığı, iddiaları büyük bir titizlikle değerlendirdiği ifade ediliyor. Mesela Osmaniye. Osmaniye'de kapıların kapanmasına saniyeler kala koşmaya başlayan öğrenci içeriye alınmadı. Saniyeler vardı. O şu ya da bu sebeple, kişisel ya da değil, binanın önündeydi. Birkaç saniyeyle kapı kapandı ve içeriye alınmadı. Çevredekilerin alkışlı desteği de işe yaramadı. Bir yılına mal oldu. Sınava giremedi. Isparta'da bir başka örnek daha var. Isparta'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye koşarak ancak saat 10.01'de ulaşan öğrenci içeriye alınması için uzun süre polislere dil döktü. Ancak o da sınava alınmadı. Şimdi içeriye girdikten sonra bir süreç var. Hazırlık, kimlik kontrolü, sınıflara yerleşme, ihtiyaç vesaire vesaire. Ama yine de bunu istismar edenleri ihtiva etsin diye falan söylemiyorum ama yani belli ki haklı meşru sebeplerle gayretine rağmen eğer 10'da kapatılan kapıda 10.01'de bir delikanlı bir genç kız varsa alın bir arkadaş ya. Alın içeriye sınavına girsin yani. Bir dakika, 60 saniye belki çok daha kısa süre için bu böyle. Ha, şunu kastetmiyorum ama. Yani sınavda bulunması gereken saati, gitmesi gereken mesafeyi, kullanacağı toplu taşımayı ya da özel aracı ya da kimliğini, yanında bulundurması gereken kimliğini, şu ya da bu sebeple belgesini getirmeyen, yolu hesaplamayan, trafiğe takıldım gibi relax gerekçelerle kendisini izah etmeye çalışana da aynı muamele, aynı müsamaha gösterilemez. Bunu da sonuna kadar taşıyorum, sonuna kadar düşünüyorum. Bir de sınavdan çıkan bazı öğrencilerin anne ve babalarının yaptıkları, yaşattıkları var ki sanıyorum bunları siz de gördünüz. Hani şu kendilerini liselere geçiş sınavı sonrasında LGS annesi diye tanımlayan isimler mesela. Ya da aynı şekilde üniversite sınavına giren anneler ve onların çocukları, babalar ve onların çocukları. Annelerin ve babaların kendilerini anlatmada daha ziyade hanımefendilerin kendilerini gösterme çabaları. LGS annelerinden bahsediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mahremiyeti koruyabilmek son derece önemli şeydir diyor. Ebeveynlere görevler düştüğünü söylüyor. Şöyle diyor Bakan Göktaş.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii dijitale giren hiçbir şey unutulmaz. Yani dijital mahremiyeti o kapsamda özellikle çocuklarımızın dijital alanlardan mahremiyetini korumak çok kıymetli. Bu konuda özellikle toplumsal bir farkındalık ihtiyacımız var. Zira dijitalde paylaşılan hiçbir şey unutulmuyor. Özellikle fotoğraflar, kareler, resimler, videolar. O yüzden paylaştığımız her bir videoda insanın kendi çocuğunu paylaşırken mahremiyetini koruyabilmek, önümüzdeki yıllarda çocuklarımızın özellikle dijital verisini koruyabilmek, dijital ayağını kaldırabilmek ve ondan izinsiz olarak özellikle bunu yapabilmek bence biraz tehlikeli. Bu kapsamda da özellikle annelerin, babaların üzerinde bir sorumluluk yüklemek gerekiyor. Annelerin, babaları biraz daha sorumlu hareket etmesi gerekiyor. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız ve o çocuk yıllar sonra kendini bu mecralarda belki aynı karesini farklı mecralarda yapay zekanın gelişmesiyle beraber bulabilir. Bu da önümüzdeki yıllarda farklı sıkıntılara yol açabilir. Çocuğumuzun bir Google arama motorunda bu kadar rahat çıkabilmesi, yıllar sonra karşısına bu şekilde çıkması farklı sıkıntılar doğurabilir. Dolayısıyla çocuklarımızın dijital mahremiyetini korumak oldukça kıymetli. Zira çocuklarımıza bir başarı hikayesi çizmeye çalışırken bunu bir çocuklarımızın her birini kendi hikayelerin kendi kahramanları aslında. Önemli olan onlara bir anne şefkatiyle yaklaşmak, bir baba merhametiyle yaklaşmak, çocuklarımızın kendi hikayelerinde var olabilmelerini sürdürmek oldukça önemli. Dolayısıyla dijitalde var olurken çocuklarımızın mahremiyetini koruyalım ve onları hayatın akışında oldukları gibi sevmeye ve onları o şekilde güçlendirmeye devam edelim.
14: Çok mesaj geliyor sizden, eksik olmayın. Yeni haftaya evvelallah çok dinamik başladınız. Bakana şiir yazmış doğalgaz için vatandaş diyor. Ben de CHP'li belediyeler için hizmet şiir yazacağım diyor. Murat Bey'e İzmir'e selamlar. Lakin Murat Bey kısa sürer o şiir. Yani uzun öyle sayfalar dolusu yazabileceğinizi pek sanmıyorum. Bunları da size Instagram üzerinden aktarıyorum. Ramazan Çapar'a, Van'a sevgiler gönderelim kıymetli kardeşimize, dostumuza. Aynı zamanda bir dönem de sınıf ortamında bulunduk Ramazan'la. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. Şanlıurfa'dayım, Balıklı Göl civarında. Selamlar. Ben de burada 45 dereceyi gördüm diyor. Avrupa'daki sıcakları hatırlattıktan sonra bizim sıcakların da hani kenarda köşede kalır bir yanı yok, o anlaşılıyor. Hakan Altundal bizi Bolu'dan dinliyor. Selamlar gönderelim Hakan'ımıza. Necdet Şahan'ımıza da sevgiler gönderelim. O da bizi Denizli'den dinliyor. Bir de İtalya'nın Venedik şehri var. İtalya'nın Venedik şehrinin en ihtişamlı binalarından biri olan Fondaco dei Turchi, yani Türklerin tarihi izlerini hatırlatan bir bina. Bir zamanlar Osmanlıların kaldığı bir han olan ve içerisinde mescit de bulunan o yapı şimdilerde doğa tarihi müzesi olarak kullanılıyor sevgili dinleyiciler. Her yerde izi var. Büyük büyük büyük dedenizin. Venedik'teki büyük kanalda yükselen Türk Hanı asırlarca Osmanlı tüccarlarına ev sahipliği yapmış. İçindeki mescidi yok edilen, hanın içindeki mescidi tahammül edilemeyip gayet tabii dini mübini İslam'a yok edilen, kuleleri yıkılan bu yapı doğa tarihi müzesi olarak şimdilerde yaşıyor. Masal şehrinin en ihtişamlı binası Türk izlerini taşıyor diye de haber sürüyor. Venedik'teki İstanbul izleri sadece bununla sınırlı değil. Şehrin meşhur meydanı San Marco'da bulunan Aziz Barco Basilikası'nda bulunan kıymetli mermerler, sütunlar, bronz figürleri haçlıların yağmasından İstanbul'dan Venedik'e götürülmüş. Öte yandan Basilika'nın ön cephesinde 13. yüzyıldan kalma mozaiklerde Aziz Marcos'un naaşının İskenderiye'den kaçırılışı da tasvir edilmiş. Bu mozaiklerde naaşı kontrol eden Müslüman görevlilerin sarıklı figürleri de bulunuyor. Rivayete göre Venedikli tüccarlar Müslümanların dokunmayacağını bildikleri için Aziz'in naaşını domuz eti dolu fıçıların altına saklıyor ve bu şekilde ülkelerine getiriyor.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
13: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
13: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Burası Radyo 7. Radyo 7.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
24: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
25: Reklam. Radyo 7.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
26: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki gruptaki ikinci maçında gol dahi atamadan puansız olarak son maçlar öncesinde turnuvaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Futbol kamuoyu oyuncuların gayri ciddi tavırlarından ve teknik direktör Montella'nın tercihlerinden dolayı yoğun eleştiriler yöneltiyor milli takıma. Montella tabii bu işin En tepe ismi o, Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu ile beraber. En tepedeki isim o ama teknik direktör Montella, İtalyan teknik adam. Hem aday kadro tercihleri hem de maçlarda sahaya sürdüğü ilk 11'lerle tepki alan isim. Ozan Tufan, Aral Şimşir, Demir Ege, kaleci Berke, Özer gibi sezonu formda geçiren isimler kadroya alınmadı. Bunun yanında Montella'nın forvetsiz oyundaki ısrarı da taraftara saç baş yolduruyor. Özellikle Avustralya karşılaşmasında uzun rakip savunmacıların arasında Kerem Aktürkoğlu'nu forvet olarak sahaya sürmesi de eleştiri konusu. İtalyan teknik adamın basın toplantılarındaki ifadeleri de tepki çekiyor. Diğer yandan Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin sosyal medyada yansıyan transfer görüşmeleri de tepkilere neden oldu. Yine Merih'in kendi sosyal medya hesabından paylaşımları, oluşturduğu içeriklerde gayri ciddi bulunduğu konsantrasyon kaybının nedenleri arasında gösterildi. Gözler artık kupa sonrasına çevrilmiş durumda. Montella ile yolların ayrılması gerektiği fikri ağırlık kazanıyor ki ben de aynı kanaatteyim. Bunun adı mücadele ettik, kaybettik falan değil, bu bildiğiniz başarısızlık. Yenebileceğimiz çapta Hürriyet'te iki takıma da yenildik. Gol atamadık. İddialımız kupayı falan almaktı. Yani dile getirilen iddia kupada sivri çıkışlar yapmaktı ve belki de kazanabilmekti. Kupayı en erken terk eden ikinci takım hüviyetindeyiz. Haiti'den sonra dün İran'ı seyrettim. Belçika önünde, favori gösterilen Belçika önünde İran'ı adam gibi oynadılar. Hani her şeyle, dişinden tırnağına kadar, saç teline kadar ülkeleri ve ülkelerinin menfaatleri için mücadele ettiler. Üzgünüm, o bal yapmayan arı gibi vız vız uçuşan milliler gibi değillerdi. Ya da kenarda mücadeleyi izleyen Vincenzo gibi değildi İran milli takımı ki centilmenlik dışı onca baskıya uğradı. Bildiğiniz mobbinge uğradı ve hakarete uğradı İran milli takımı. Ama puanı aldı. Hem de Belçika'dan ilk puanı söktü ve kazandı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da kupa dönüşünde istifasını vereceği, federasyona seçime götürmesi beklentisinin de yüksek sesle konuşulacağı söyleniyor. Ama son açıklaması Hacı Osmanoğlu'nun pek de o yönde değil.
6: Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır inşallah. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.
14: Beni bir kişi yanlış anladı diyor Fatih Terim. Futbol Federasyonu Başkanı'nın kimden hesap soracaksın çıkışına tepki gösteriyor. Bütün ülke beni anladı. Futbolun sorunlarına odaklanalım artık diyor Fatih Terim. Peki Amili Kadın voleybol takımımızdan da bahsedelim. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i yendi kadın voleybolcularımız. Ankara'da 3-2 mağlup etti ve Ankara etabında çıktığı 4 maçı Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'in mücadelelerinin hepsini kazanma başarısını gösterdi. Bu etapta toplam 10 puan topladı. Milli takım 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası maçları için Japonya'ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026'da Polonya karşısında çıkacak. Milli voleybolcularımıza başarılar.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: biz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Pronto Tur.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
0: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
0: Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Amerikan dolarının 46-45 bandında olduğunu söyleyelim. Dolar 46-45'te, avro ise 53-26'da. Avro 53-26, İngiliz sterlini 61-41 seviyesinde, 61-41'lerde. Gelelim Borsa İstanbul'a. Cuma'yı o eksi 93 puanla gerileyerek ve 14.734.5'la tamamlamıştı. 14.734.5'la. Gram altını merak edenler için söyleyelim. Serbest piyasada şu anda 1 gram altının Türk lirası karşılığı 6.387 lira. 6.387 lira. Bir dönem gram altının 8.000 liraları test ettiği hatırlanıldığında şimdiki fiyatı şaşkınlıkla izliyoruz. 6.387 lira. Çeyrek altın 10.418 lira, yarım altınsa 20.803 lira, at altının satış fiyatı 42.605 lira, tam altın 41.556 lira, gümüşün gramı 100 liranın altında, 97 lira seviyesinde sevgili dinleyiciler ve Brent petrolün varil fiyatı da 79 dolar 76 sent civarında, yani 80 doların hemen eşiğinde.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız.
12: Velilerin mezuniyet endişesi ve ürpertisi sevgili dinleyiciler, biraz ondan da haberiniz olsun. Çünkü işin mali tarafa, yani aile bütçesine olan etkisi de var. Okullar kapandı, yüz binlerce veli artık çocukları mezun olduğu için mutlu, gururlu, heyecanlı. Kimi veliler LGS'ye giren öğrencilerinin durumunu yakından takip ediyor, bekliyor. Tercih dönemi olacak, şimdi üniversite sınavı geride kaldı. 2,5 milyon öğrenci ve velisi o heyecanı yaşadı, sonra tercih heyecanı başlayacak. Gösterişli ve yarışa dönen mezuniyet törenleri de bu arada tabii yapılıyor. Fatura biraz kabarık. Biraz olur mu canım? Hayli kabalık. Kızı ilkokulu bitiren AR fotoğraf çekimine 4000 lira, yemek için kişi başı 2000 lira para istediler. Beyaz mezuniyet elbisesi de istediler, o da 4500'e mal oldu. Çocukların eğlenmesi önemli ama gösterişin ön plana çıkması hiç doğru değil diyor. Bu gösteriş hastalığının kamuda ya da özel okullarda ya fark eden de bir şey yok. Veliler arasındaki güç gösterisine dönüşmesi, velilerin üstünlük yarışıyla kendisini göstermesi ve hava atma gayesiyle yapılıyor olması, hayatta bir defa ilkokuldan mezun oluyoruz, ana sınıfından mezun oluyoruz diye cümleler kurulması insanı hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de ayıplamasına neden oluyor. Ortaya çıkan görüntü ayıplanacak bir görüntü. Ayıplı hizmet mal gibi bir görüntü. Onu size söyleyeyim efendim. Sağlık sigortasında emsal bir karar var. Ömür boyu yenileme garantisi adı altında özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra nadir görülen ve hayati tehlikeye neden olan bir kan hastalığına yakalandı Ahmet P. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası vardı. Hastalığın adı kısa adı PNH. Hastaneye koştu tabii. Hastane masraflarını karşılamadı özel sigorta. Kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla şirkete dava açtı Ahmet P. 17.715 avro maddi tazminat kazandı. Mahkeme dedi ki tedavi ücretini ödeyeceksin. Eğer ömür boyu yenileme garantisi verdiysen, primlerini ona göre düzenlediysen, imza karşılığında bunu onayladıysan, kaşe bastıysan üzerine bunu ödeyeceksin dedi. Ödeyeceksin.

0: Elektrik üretimi de azımsanacak bir seviyede falan değil. Gelelim Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na. Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı-Arnavutköy hattının ilk gününde 11.021 yolcuya hizmet verildiğini söylüyor. Halkalı-Arnavutköy hattının yolcu taşımacılığına 20 Haziran günü başladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının tamamının ise 44.109 kişi tarafından kullanıldığının altını çiziyor değerli. Dinleyiciler. Şimdi rüşvetin itirafı ses kaydında. Bu gazetede, Sabah gazetesinde manşete çekilmiş ama bu bir yol yayını saati olduğu için radyolarının başına henüz geçen dostlar var. Onlar için bunu yeniden bir hatırlatalım. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesinde şok bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de içerisinde bulunduğu 63 sanıklı davanın 862 sayfalık iddianamesinde şok detaylar var. Bozbey'e yakın paravan şirketler üzerinden rüşvet alışverişi tespit edildi ve bir saatlik ses kaydının da çözümü tamamlandı. Eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Erkol'un, Ayşegül Erkol'un belediyede yetkili olduğunu ifade eden Mahmut isimli kişiyle görüşmesi deşifre edildi. Erkol'un alınan paralar CHP Bursa İl Teşkilatı ve seçimler için genel merkeze gönderildi. Yalansa hastalıktan öleyim dediği ifade ediliyor. Yani bu cümleyi de kuruyor. Alınan paralar CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve seçimler için genel merkezine, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gönderildiğini söylüyor. Belediyenin sevgili dinleyiciler, eski imar müdürü Ayşegül Erkol, dikkatinize sunalım ve devam edelim. Bir televizyon yayınına katıldı. Aylar sonra CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki para iddialarına değindi. Bir parti belediyeden para isteyemez dedi. Para aldı. Öne sürülen isimlerin tazminat davası açmamasına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, para pul işine girmeyeceğim dedi ama girenleri de bu partide tutmayacağım dedi. Parti içine net mesajlar verdi. Bol bol da soru sordu. Neden dedi. Niye?
1: Ki olmaz. Bu yanlıştır. Demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Herkes orayı unutuyor. Herkes ama. Öyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor, değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
2: Bu mu?
1: Ve siz niye sormuyorsunuz arkadaş? Sen bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim. Şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu. Her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Niye edilmiyor?
3: Belediye başkanı dedi, bürokratları da diyor ki almadım. Nasıl olacak?
1: Hayır efendim. Kişi diyor verdim.
3: Evet.
1: Parayı veriyor, zamanı tamam. Veriyor, her şeyi veriyor. Çakışan her şeyi var. Niye söylesin?
3: Şimdi bilmiyorum İBB davasına şimdi bakın, ne kadar
1: hayır, ben,
3: baktınız
1: ben şimdi
3: bilmiyorum.
1: Bir davaya girmek istemiyorum.
3: Yok, yok.
1: Bir dava değil bu. Bakın
3: tamam.
1: Söylediğim kişi genel başkan yardımcısı. Size ben şundan para aldın desem, yalan söylesem siz benim hakkımda dava açmaz mısınız yalan söylüyor diye? Niye dava açmıyor? Genel başkan yardımcısı niye dava açmaz? Hangi gerekçeyle dava açmaz? Bir şey daha söyleyeyim. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadı bilmem ne. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor? Ve niye bunlar sorulmuyor?
0: Niye açılmıyor ve niye bunlar sorulmuyor sorusu bence çok çarpıcı. Bu arada genel başkanı televizyon yayınına çağırıp onu hırpalama gayesiyle hazırlanıldığı her halinden belli olan soruları arka arkaya art niyetli ve husumetli bir tavır içinde yöneltmek de özgür basının işi falan değildir. O kurgulanmış basının işidir ya da hedefi belirlenmiş basının işidir. Devam edelim efendim. Mutlak Butlan'la CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeyle anılan belediyeler için yeni denetim sürecine başlıyor. Suçlamaları inkar etmek yerine tek tek inceleyeceklerini söyleyen genel merkez kurmayları, usulsüzlükleri yargıya taşınmadan belirleyip tedbir almayı ve gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla parti bünyesinde kurulacak olan bir komisyon, emekli Sayıştay denetçileriyle belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İhalelerden mali durumlara kadar her harcamayı mercek altına alacak olan bu yapı, hazırlayacağı raporlar doğrultusunda mevzuata aykırı hareket edenlere disiplin sürecini de Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlatmış olacak. Bu çok güzel bir şey yani. Türk siyaseti açısından Ana muhalefet

0: muhalefet açısından, hatta tüm siyasi partiler açısından bu süreçlerin bu hassasiyetle sürdürülebilir olması fevkalade önemli. Böylece gerçekten hizmet etmeyi isteyenlerle, umut olmayı planlayanlarla, arada durumu idare edenler ve kişisel zenginleşmenin peşinde olanlar, usulsüzlük ve hukuksuzluk içerisinde yoğrulup gidenler ayrışabilsinler. Millet kime hangi ölçüde itibar edebileceğini böylece anlayabilsin. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan siyaset gündemini sarsacak bir kulis bilgisi paylaştı. Temmuz ayının 14'üne kadar CHP'de Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekilinin istifa edeceğini ve CHP'den istifa edeceğini, yeni partiye katılacağını söyledi.
1: Temmuz ayının 14'üne kadar, yani ikinci haftasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacaklar.
2: 106
1: milletvekili istifa edip evet yeni partiye katılacaklar. Ben şunu çok diyorlar ki, biz 106 kişilik bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubun adı Yürüyüş Grubu. Sayın Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekilleri var, 106 kişilik. Ve biz günlük bu listede istişare ediyoruz, yorum yapıyoruz, görüşüyoruz. Elbette arkadaşların temel görüşü kurultay olur ise CHP'de kalmak. Ama kurultay olmayacağını düşünüyorlar ve özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yayından sonra ortaya yapmış olduğu açıklamalardan bir kurultay sinyali alamadık. Kurultay ümidimiz ortadan kalktı diyorlar.
0: Deneyimli gazeteci Sinan Burhan ilginç şeyler dile getirmeye devam ediyor. CHP'deki mutlak butlan sonrasında yaşanan güç mücadelesinde hangi tarafta duracağına ilişkin olarak sözü Mansur Başkan'a, Mansur Yavaş'a getiriyor. Ve Mansur Yavaş'ın ne yapacağını en çok merak edilen konular arasında sayıyor. 5 belediye başkanı hakkında dikkat çeken bir iddiayı dillendiriyor Sinan Burhan. Şöyle diyor.
1: Başkanı katılıyor. Ankara ilçe belediye başkanlarından 5 belediye başkanı Mansur Bey ile hareket ediyoruz. Eğer Mansur Bey Özgür Bey'in ya da yeni oluşumun yanına geçerse biz o oluşumda yer almayız. Ama Mansur Bey şu anda CHP'de kalırsa, bağımsız olursa, yeni parti kırmızı çizgileri net söyleyeyim. Mansur Bey bağımsız olursa bağımsız oluruz. CHP'de kalırsa CHP'de kalırız. Ama Özgür Bey'in yanına geçerse biz oraya geçmeyiz. Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırmak istiyorlar. Biz tamam, bu projeye alet olmayız dedi bana.
2: Bir soru daha. Şimdi siz dediniz ki Ankara ilçeleri, onları sayayım, kimlerden bahsediyoruz? Yani Nallıhan Belediye Başkanı onlar adına da konuşmuş oluyor çünkü. Eğer doğru anlıyorsak. Kalecik.
1: Ben öyle yorumladım, evet.
2: Kalecik Belediye Başkanı, Gölbaşı Belediye Başkanı, Haymana Belediye Başkanı, Çamlıdere Belediye, doğru mu söylüyorum? Çamlıdere Belediye Başkanı ve kendi
1: doğru,
2: adına.
1: Doğru, Keçiören. Nallıhan.
2: Ve Keçiören adına mı?
1: Evet.
2: Tamam, peki.
1: Benim yorumum bu. Sizin, ama
2: tamam.
1: İsim bana ilçeleri tek tek
2: biz
1: saymadı.
2: Dediği
1: beş
2: için,
1: ilçe
2: biz dediği
1: dedi.
2: Için
1: ben
2: söylüyorsunuz
1: bunu. Ben o kadar
2: söyleyeyim.
1: İlçelerle ilgili net bir şey söylemeyeyim.
2: Tamam ama biz diyerek sizinle konuştu. Yani
1: evet, 5 ilçe.
2: Yavaş'ın
1: evet,
2: etrafındaki
1: biz 5 ilçe.
3: Son dakika haber.
0: Ukrayna donanması mürettebatında Türklerin de bulunduğu Victress isimli bir kuru yük gemisine drone isabet ettiğini duyurdu. Sevgili dinleyiciler, yangın çıktığı, gemide yangın çıktığı, 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı vurgulanıyor. Mürettebat arasında yaralananlar olduğuna dair de ayrıntılar var. Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan 9 mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu kaydediliyor. Herkesin kurtarıldığı ekleniyor. Yaralıların tam durumu bilinmiyor bu yeni bir gelişme. Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını, yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı. Sevgili dinleyiciler, haberiniz olsun.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Önümüz, ardımız, sağımız, solumuz sobe. Sevgili dinleyiciler, Amerika ile İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere dün İsviçre'de bir araya geldi. Amerika Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Lübnan konusunda 3 gün öncesine göre daha iyi bir noktada olduklarını söyledi. Onun bu sözlerinden dakikalar sonra Trump, İran'a Lübnan'daki vekil güçlerinizi durduramazsınız, daha sert vururuz diyerek tehdit etti. Bir bakıma Trump kötü polis, Vance ise iyi polis olarak devrede. İran heyeti Trump'ın tehditlerine tepki olarak otellerine dönse de masadan kalkma gibi bir durumun söz konusu olmadığı söyleniyor, dile getiriliyor değerli dinleyiciler. Bütün bunların bize yansımaları yok değil ama maalesef ki var. Mesela piyasalara gelen hareket dikkat çekici. 60 günlük diplomatik yol haritası üzerinde anlaşmalar olurken petrol fiyatında gerilemeler şu anda görülüyor. Ama 80 doların biraz altında olduğunu da rahatlıkla anons edebiliriz. $79.70 civarında Brent petrolün varil fiyatı. Altının gramı ise serbest piyasada satış itibariyle 6.387 liralar seviyesinde. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenleniyor Türkiye Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının 4. toplantısı ve dün Kahire'de yapıldı. Yayınlanan ortak bildiride Amerika-İran mutabakatı memnuniyetle karşılandı ve bakanların bu önemli gelişmeyi gerilimi azaltmaya ve önemli riskler oluşturan çatışmayı sona erdirmeye yönelik olarak yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerinin altı çizildi.
3: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Peki günaydın diyen dostlarımızın her birine mukabeleyle günaydın diyoruz. Bizi 0507-977-0101'den WhatsApp mesajlarıyla destekleyen, dinleyen, bazen eleştiren, kişisel kanaatini, görüşünü de ortaya koyan dostlarımız var. Her birinden çok memnunuz. Daima olunuz efendim. Çok teşekkürler. 10 yıl aşkın süredir sizi dinliyorum. Öyle çok fazla yazıp çizen biri değilim ama devamlı takipteyim diyor Naci Bey. Naci Binbay çok teşekkürler. Her zaman bekliyoruz efendim. Alışalım böylece. Ankara'dan Bayram Bey'e selamlar. Sınavda uygulanan kurallara dair valla herkesin kurallara uyması gerekir diyor. Eğer kapıların kapanış saati varsa, sınavın başlangıç saati, günler öncesinden bunlar defaten duyuruluyorsa, bunun için geleneksel medya kullanılıyorsa, gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet alemi, sosyal medyalar kullanılıyorsa, onlarca kez yetkililer açıklama yapıyorsa, herkes kurala uymayı öğrenmek zorundadır diyor ki haklı, yerden göğe kadar haklı. Bizim merhametimiz de bizim başımıza iş yaşar arkadaş. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde çevrede oturuyorum diyor. Az evvelki arkadaşın dediği doğru. Bu belediye içinde hizmet şiiri yazmaya kalksak 2 ya da 3 cümleden fazla vallahi yazamayız diyor. Misal benim evin arkasındaki bir bina, terk edilmiş bir bina. İzbe hale döndü, Amazon ormanlarına döndü. Sinekler, böcekler ne ararsanız var. Camı açmak mümkün değil. Sıcak malum diye de bize mesaj yazıyor. Kolay gelsin diyelim Bilge Kağan'a. Peki devam edelim efendim. Aleykümselam. Ben de yufka yürekliyim doğrusu. Ankara'dan dinliyorum. İlham benim ismim. Ama biliyorum ki istismar da edilir. Hani şöyle 30 saniyelerle 20 saniyelerle kapatılan kapıların ardında kalan ve sınava giremeyen bir yılını kaybeden öğrencilerin durumu var ya, onunla ilgili yazıyorum size. Biliyorum bu durumu bizim ahali istismar eder. 3 dakika 5 dakika derken saatler geçer diyor. Halbuki saatler de kıymetli, halbuki nerelerde, hangi mecralarda takıldığımızda bir o kadar kıymetli. Efendim şöyle kim o deriz ya kapı çalındığında, internette de dolaşılırken o kim o'yu öğrendikten sonra hareket etmek lazım. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır, sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler veriyor, hatta uyarılarda bulunuyor. Geçen yıl kurulan merkezde görevli siber dedektiflerin internet ortamında 7 gün 24 saat devriye gezdiğini, suç içeriklerini, suçluyu takip ettiklerini söylüyor. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra sonra çocukları hedef alan internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını yakından izlediklerini, yeni nesil çetelerin sanal dünyadaki hareketleri ve faaliyetlerini siber dedektiflerin takibinin altında olduğunu kaydediyor. Siber destekli suçları araştırma şube müdürü Jandarma Binbaşı Hakan Çakır ise şu uyarılarda bulunuyor. Çocuğa dijitalde yaşadıklarını, konuşabileceği güvenli bir aile ortamı oluşturmak durumundayız. Küçükken anne babamız bizi evde yalnız bıraktıklarında kim o demeden kapıyı kimseye açma diye bize söylerlerdi, tembihlerlerdi. Aynı mantığı günümüzde çocuklarımıza dijital dünya içinde öğretmek zorundayız diyor. Jandarma binbaşı Hakan Çakır, telefonla yalnız bırakılan çocuklar çok şeritli, işlek bir otoyolda tek başına karşı karşıya geçmeyi beklemekle aynı şeydir. Çocuklarımızı dijital dünyada yalnız bırakamayız, yalnız bırakmamak zorundayız diyor. Çok haklı. Çok haklı. Peki, 3 kere yıkılıp yeniden ayağa kaldırılan ve 15 asırdır ayakta olan Ayasofya Camii'nin gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde sürüyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İkindi namazında cemaatle bir araya geldi. Cemaatin yoğun ilgisine duyarsız kalmadı İçişleri Bakanı. Daha sonra ise camide yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeri gelmişken söyleyelim. Cumartesi günü nazik daveti için kendisiyle bir araya geldiğimizde çok müteşekkir olduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade ettiğimiz isimli İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi size hasreten çok selam söyledi. Medya ile toplumla milletle çok iç içe bir görüntüsü var ve milletin temsilcileriyle de çok yakın teması var. İnsani ya da protokol çerçevesinde teması var. Özellikle ben insani olduğu kanaatini taşıyorum. Muhtemelen belki de yoğun programı içinde şu dakika itibariyle bile Radyo 7'ye kulak veriyor da olabilir. Yolda sabah evden çıkarken hazırlanırken de Radyo 7'yi dinlediğini biliyorum. Gündemin ilk haberlerini ve yorumlarını bu frekanstan aldığını gayet iyi biliyorum. Dediği şu: Radyo 7 dostlarına ve yayınınızın takipçilerine özellikle selam gönderiyorum. Hepsine muhabbetimi sunuyorum. Huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Ben de bu vazifeyi ifa etmiş oldum ve size aktarmış oldum. Peki, Ayasofya-i Kebir Camii'nden gelelim Topkapı Sarayı'na. Topkapı Sarayı yaz dönemiyle birlikte gece ziyaretlerine açıldı. Harem, Divan-ı Hümayun ve Kutsal Emanetler gece rotasına dahil edildi. Peki gece turları hangi günlerde, hangi saatlerde var? Dinleyin.
5: Gece ziyaret etmek gerçekten o eski dönemi yaşamak, hissetmek çok ayrı bir hismiş.
6: Gece ilk defa geliyorum. Gecenin de atmosferine bir tatmak istedik. Nasıl oluyor? Şu duvarlardaki çiniler falan dikkatimizi çekti. Çamaşırhane çok ilginçti.
7: İlk defa geldiğimizde aslında gündüzü önerdiler bize. Daha çok yere çıkmış. Biz de atmosferi görmek için gece geldik.
8: Biz daha önce de geldik zaten. Akşam da görmek istedik. Çünkü her zaman olmuyor.
9: Gündüz gelmiştiniz herhalde.
8: Tabii tabii, gündüz geldik de. İşte
9: daha mı farklı?
8: Şu an daha tam fark edemedik ama işte biraz koş.
10: Buraya gelince de tekrardan o tüylerimizi diken diken olup sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi hissettik açıkçası.
11: Böyle sabah güneşli şekilde değil de böyle tam akşamdan akşam şeklinde olması güzel olmuş.
12: Gece gelmedim ama bu atmosfer daha güzelmiş. Keşke gece gelseydim hep.
5: Bence Osmanlı Sarayı biraz daha mütevazi diğer Avrupa saraylarına göre ama bizim ecdadımıza yakışan da bu gerçekten. Yani bizi o dönemlere götürdü diyebiliriz.
4: 7 gün 7 sabah.
13: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Vakıfbank Winoff sunar. İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
13: Vakıfbank Winoff sundu.
4: Burası Radyo 7.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: diyor.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, iftar beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam. Radyo
7: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %60'ı gösteriyor İstanbul'da kent trafiği sevgili dinleyiciler, ki saat 8.35-8.36 o %60'ın ayrıntısını şöyle anlatalım size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, ancak Avrupa'ya geçişlerde çok daha kalabalık bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de, Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde de yoğun akıcı trafiği hemen hemen aynı seviyelerde görüyoruz. Ancak Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini çok daha kalabalıklar için sayabiliriz, tıpkı şu 5 arteri ekleyeceğimiz gibi. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kısım, E5'ten Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun trafik var demedi demeyin.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
10: 7 gün 7 sabah.
7: Ankara gündemi.
9: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
9: Eksik olma. 22 Haziran Pazartesi sabahındayız ve seni dinliyoruz Kemal.
11: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Ankara'da olacak. Yoğun bir gündemi görünüyor. Öncelikle AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na iştirak edecek. Partililere seslenecek. Daha sonra genel merkeze geçecek. AK Parti Kongre Merkezi'ne, partisinin merkez karar yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Mesajlarını da her iki noktadan vermesini bekliyoruz. CHP'de gözler yine salı gününde. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansımıştı. Özel cephesinde ise kürsü resti geldi. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü iki kritik toplantı yapacak. Önce 11'de MYK'sını toplayacak, daha sonra 14'te parti meclisini toplayacak. Grup toplantısı için nasıl bir yol haritası izleyeceği netleşecek. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin 5'te 1'inin imzasıyla olabileceği görüşünü savunuyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması mecliste yine biraz zor gibi görünüyor. Tabii mutlak mutlak kararıyla CHP Genel Başkanlık görevini tedbiren sona eren Özgür Özel de bugün kendi dönemindeki MYK, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yapacağı toplantıda izleyeceği yol haritasını netleştirecek. Asıl tartışmalı nokta ise çarşamba günü olacak. Çarşamba günü hatırlanacağı gibi CHP'de 800'ün üzerinde delege olağanüstü kongre için imza toplamış ve bu imzalar geçen hafta teslim edilmişti. Süre çarşamba günü doluyor. Eğer çarşamba günü genel merkezden bir olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa muhtemelen özel taraftarları mahkemeye başvuracaklar ve kurultay kararını mahkeme kararıyla aldırmaya gayret edecekler. Ankara gündeminde son başlığımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maminur Özdemir Göktaş'tan olacak. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na iştirak edecek Bakan Maminur Özdemir Göktaş diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: Türkiye ve Güney Kore Ortak Komitesi 23 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. İki ülke nükleer enerji, yapay zeka ve savunma sanayi gibi alanlarda 50,8 milyar dolarlık ticaret hacmini yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bitcoin tarihin en sert kaybını yaşadı. Enflasyon ve savaşın tetiklediği süreçte Bitcoin %17 değer kaybederken BlackRock dalgalanmaların normal olduğunu açıkladı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
9: bankayız. Bize ulaşan dostlar çok. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da yanıtlar veriyoruz. Unutmayın, Instagram'da Mehmetcan Radyo 7'de. Bu arada 0507-977-0101'de evelallah yağmur gibi çalışıyor. Varlığınız bizi çok mutlu ediyor. Mesela Kansım Bey mi? Aleyküm selam diyelim. İmha edilmeli diyen biri vardı. Bir kağıt, bir müsvedde karalama kağıdı vardı. Ne oldu? Diyor. Ben şimdi size onunla ilgili son durumu aktarayım. Aynı şekilde aynı soruyu Ersin Bey de yöneltmiş. Şuursuz açıklamayla alakalı son durumu merak ediyor efendim. Skandal başörtüsü sözleri bir kere soruşturuluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından başörtülülere yönelik açıklamaları nedeniyle Hatice Ö hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık metroda tartıştığı başörtülü kadınlar için bütün kapalılar mümkünse kapatılsın, kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın ifadeleri nedeniyle hareket geçti. Hatice Ö hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyiciler, gözaltı kararı verildi. Şu anda hala gözaltında. Yani nedenine ilişkin soruşturmaya tabi tutulacak, hukuki prosedür işleyecek. Aile Bakanı Göktaş skandal sözleri kınadığını söyledi. Diğer yandan Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada havuz görevlisi gözaltına alındı. Site yöneticisinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Değerli dinleyiciler, yani ejderhaların, fosillerin ya da bu tip bu neviden yaratıkların soylarının tükendiğini falan düşünüyorsanız aşırı hüsnü niyet, iyi niyet sahibisinizdir. Lütfen bunu yapmayınız. Kimliğinizi, duruşunuzu, oturuşunuzu, hayata bakışınızı, mücadelenizi, milli değerinizi, manevi kıymetinizi sonuna kadar öğreniniz, muhafaza ediniz. Bir duruşunuz, bir bakışınız, bir tavrınız, bir tercihiniz olsun, savunduğunuz değerler olsun, var zaten. Yani şu anda frekansın başında olduğunuz için var sizin öyle değerleriniz, gayet iyi biliyoruz. Her şey çok boş, zaman çok muazzam bir hızla ilerliyor. Diğer taraftaki, diğer cephedeki şuursuzluğunda sınır tanımıyor ve onun için ilk fırsatta ağzına ve aklına ne gelirse söyleyebiliyor. Her duvarı aşabiliyor. Fark ettiğiniz gibi az evvel halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını rahatlıkla işleyebiliyor ama size yakışan şey şuur sahibi olmak. Merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu hocayı bilirsiniz. Mekanı cennet olsun. Bundan tam 8 yıl evvel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. 2016'da Sakarya'da düzenlenen Ümmetin Renkleri buluşmasındaydı. Hatırlıyorum da o konuşmasını. İslam adına çalışmayan haindir diye bir cümle kurmuştu. Zevk-ü sefa içerisinde tercihler yapan, kutlamalar yapan, eğlenceler organize eden, onları sosyal medyada paylaşan, keyif tünellerinde oradan buraya, buradan oraya geçenlere dair çok çarpıcı, kendine has üslubuyla çok samimi ifadeleri vardı. Rahmet diliyoruz bu vesileyle. Balkanlıoğlu hocaya Fatiha'yı da gönderiyoruz. Ve hatırlıyoruz, kime diyordu, ne diyordu?
14: Karpuzu ihraç ettiniz, limonu ihraç ettiniz, tekstil bir nolu ihracatımız, ekmek tekneğimiz ihraç ettiniz. Rusya krizinde domates gitmedi, ağladınız. Domates kadar dine değer verseydiniz, limon kadar değer verseydiniz, şu çabut kadar dine değer verseydiniz, bu eylemi, bu işlemi anlardınız. Ne diyeyim ben size? Allah desin, ben ne diyeyim ya? Durmayacaksınız. İmkan var, ortam var, özgürlük var. Çalışmayan haindir. Davet etmeyen, tebliğ yapmayan, terlemeyen. Zevk tünellerinden, birinci zevk bitti, ikinci tünel, o bitti. Korku tünelinde çocukların böyle Luna Park'ta böyle cüçü cüçü gidip yılanlı vadiden, akrepli ortamdan korktuğu gibi. Zevk ortamı, AVM'deki kahve bitti, şimdi sıra bozaya geldi, şimdi sıra alabalığa geldi. Zevk tünellerinde boğulanlar, hesabını vereceksiniz. Hiç kusura bakmayın, birinci elden ehl-i sünnet geçiniyorsunuz. Maşallah Türkiye'deki yapıyı çok iyi beğeniyorsunuz. Adam beğenmiyorsunuz, o diyorsunuz. Bu güzelim yapıyı birinci elden sahabenin aldığı gibi hemen hemen benzerlik arz eden bu yapıyı dünyaya taşıyacaksınız. İşinizin adını söyleyin. Niye varsınız? Niye yaşıyorsunuz? Neyi yaşatmak için, neyi ayaklar altına almak için varsınız? Söyler misiniz? Gideceksiniz. Çalışacaksınız. 3 aylar girdi. Kapı kapı dolaşacaksınız. 3 aylarınız mübarek olsun diye bir altyapı oluşturup insanları yüksek bir cezbeyle Allah'a, Resulüne, davaya çekeceksiniz. Kontaktınız hazır. Kandiller var, 3 aylar var, Ramazan var. Cenazede ölümden bahsedemeyen, şehit geldiğinde şehitlikten bahsedemeyen, 3 aylarda dinden bahsedemeyen kişilere söylüyorum. Mezarlık taşları bunlar, mezar taşları bunlar. Konuşacaksınız. İşinizin adı ne sizin? Dil niye verildi? Bu imkanlar niye verildi? Dağılacaksınız.
9: Mekanı cennet olsun, bazıları unutulmuyor efendim. Zaman hızla geçse de, üzerine gün gün, ay ay eklese de, geride kalanlar unutturulmuyor. Bunu ben ilahi bir takdir olarak görüyorum. İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. dönem aşere takrib sınıfı için icazet merasimi düzenlendi. Fatih Camii'ndeki Kur'an ziyafeti bu. Ziyafet deyince en âlâ ziyafet de budur bu arada. Yoğun katılım ve manevi bir atmosfer içerisinde icra edildi merasim. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hem eğitim sürecini başarıyla tamamlayan talebeler hem de kıraat geleneğinde temayüz etmiş hocalar programda yer aldı. Birinci dönem takrip icazet merasimi. Tebrik ediyoruz. Emeği geçenleri kutluyoruz. Onunla amel edebilmeyi canı gönülden Rabbimizden diliyoruz. Şimdi gelelim. İslam karşıtı olan Masonik deizm, ateizm propagandaları yapan derneklere, sevgili dinleyiciler, Türkiye'de faaliyet yürüten 275 Lions Kulübü Derneği, 270 Rotary Kulübü Derneği var ve ağırlıklı olarak bunlar İstanbul'da ve İzmir'de. İçişleri Bakanlığı'nın Derbis platformuyla CHP'li Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar'da o meşhur kulübün derneklerinin olduğu tescillendi değerli dinleyiciler. Analist Özhan Kızıltan diyor ki Rotaryenler ve Lyonslar çok uyanıktırlar. Dernekleşmeden evvel bir sosyokültürel araştırma yaparlar. Rotaryenler ve Lyonsların CHP'nin kalelerinde dernekleşmeleri de bir plan parçasıdır. Rotaryenler de Lyonslar da tehlikelidirler. Rotary ve Lyons derneklerinin CHP'nin idare ettiği büyük illerde ya da tatil beldelerinde yoğunlaşması hiç şaşırtıcı değildir. Bunlar en az Fethullahçı terör örgütü kadar tehlikelidirler diyor. Analist Özhan Kızıltan'ın değerlendirmeleri var. Gazetede yine Akit gazetesinde bu manşetten okuyucuya duyurulmuş. Son derece çarpıcı. FETÖ benzeri yapılaşmaya işaret ediliyor. Hizmet kelimesi ağırlıklı olarak kullanılıyor. Kime hizmet? Ne tür hizmet? Kimin maşası olmak? Kim için hayatını sürdürmek gibi amaçları var ve programları var. Böyle bir sanki STK'dan ziyade böyle beşinci kol faaliyeti yürüten bir tarikat gibi, bir cemaat gibi işliyorlar. Temel olan ülkeyi ve halkı yönlendirmektir diyor. Son derece sinsi emellere sahip olabilirler. Türkiye'ye yollanan bir CIA ajanı ilk bunların aralarına girer ve bir ulustan söz eder. Ama bu Türk ulusu değildir, enternasyoneldir. Sohbetlerine katılanlar da seküler kimliklerdir. Kariyer, menfaat peşindedirler. Bu derneklerin o büyük illerde ya da tatil beldelerinde belli başlı sosyoekonomik düzeyin içerisinde yoğunlaşması ya da bakış açısı içinde yoğunlaşması da şaşırtıcı değildir. Karşımızda dev bir proje var. O projeye de İsrail ve Amerika'ya sempati duyan bireyler üretmeye dayanır. Çok manidar. Atatürk'ün kapattığı Mason locaları CHP'nin kuvvetli olduğu yerlerde kümelenir. 1935'te Atatürk'ün kilit vurduğu Mason localarının 1948'de İnönü tarafından açılması, o tarihte İsrail'in hayat bulması son derece anlamlı, herkesin dikkatli olması gerekir diyor analist Özhan Kızıltan'ın haklı duyurusu ya da yorumu FETÖ benzeri bir yapılaşmaya işaret ettikten sonra. Az kaldı. 15 Temmuz'un seneyi devriyesine az kaldı. Bugün Haziran ayının 22'si. 15 Temmuz Derneği Babalar Günü'nde şehit aileleri ve gaziler için Boğaz turu düzenledi. Etkinlikte aileler sohbet ederek hatıralarını paylaştı. 15 Temmuz gecesine ilişkin duygularını kaydetti.
15: Eşim zaten 15 Temmuz gazisi. Yani çok anlamlı, çok güzel bir gün. Bizim için de çok güzel oldu.
16: Şehit babasıyım ben. Şehit Profesan Türk'ün babasıyım ben. Babalar gününde kutladılar, teşekkür ederiz yani.
17: Kalıcı bir iz bırakıyor yani insan da ister istemez. Onları dinledik. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyi ki varlar.
18: Siz gerçekten tarihe not düşen evlatların anneleri babaları olarak, evlatları olarak sizin de tarihe altın harflerle isminiz geçti.
9: Tüm dünyada Babalar Günü neşeyle, umutla kutlanırken İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yine hüzün ve acı vardı. Filistinli babalar bu özel günü kucaklarındaki hediyelerle değil de kaybettikleri evlatlarının kanlı kefenlerine sarılarak geçirdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen ara vermeksizin bombaladığı Gazze şeridinde son 24 saatte 5 çocuk 9 sivil daha hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.032'ye, yaralı sayısının 173.357'ye yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de 17.000'den fazla çocuğun açlık, hastalık ya da doğrudan saldırılar sebebiyle hayatını kaybettiği biliniyor. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu da tahmin ediliyor değerli dinleyiciler. Çünkü İsrail varsa dünyada huzurun tezahür edebilmesi, yeşerebilmesi mümkün değildir. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınlarındaki bölge halkına yönelik güvenlik kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı ama muhatabın İsrail oluşu yanında çok sayıda ünlemi de beraberinde getiriyor. Bu karar Hizbullah'la varılan hassas ateşkesin devam ettiği bir sürece denk geliyor. Bir İsrail yetkili Tel Aviv Lübnan'ın güneyinde 10 kilometrelik hattın dışında Şakif Kalesi dahil olmak üzere bölgelerden ordunun çekilmesini değerlendiriyor diyor. Yalnız sinyaller Bibi ile, katil Bibi ile Birleşik Devletler menfaatlerinin gerildiği ya da çatıştığı şekliyle gelse de ben ciddi bir kavganın olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Amerikan yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığını belirtiyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde aralarında Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek maksadıyla nabız yoklamaya başladığı aktarılıyor. Haberde Trump yönetiminin gayri resmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski başbakan Naftali Bennett'le eski genelkurmay başkanı Yaşar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot olduğu da vurgulanıyor. Seçimin hezimetle biteceğini ve Bibi ve takımının kaybedeceğine dair yorumlar da yapılıyor sevgili dinleyiciler. Öte yandan Netanyahu'nun Amerika'nın muhaliflerle temasa geçmesi karşısında endişeye kapıldığı haberleri de var. İsrail haber sitesi E24 News'in ismini vermediği üst düzey İsrail yetkililere dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği de ifade ediliyor. Yani Trump'ı eleştirmeyin, en azından bunu kamuoyu önünde yapmayın diyor değerli dinleyiciler. İlginç şeyler oluyor. Biz ne yapıyoruz? Biraz oradan bahsedelim. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve dışında icra, eğitliği, tatbikat, ekipleri, harekat faaliyetleriyle operasyonel hazırlığının en üst seviyede tutulması için çabasına devam ediyor. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Baltık Denizi'nden Uzak Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada gerçekleştirilen faaliyetler, Türkiye'nin bölgesel, küresel güvenliğe katkı sağlayan etkin askeri kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. 7 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da El Minex, Estonya'da Varyer Sıhhi Destek, Polonya'da koalisyon kuvvetleri tatbikatlarına katılım sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirme niyetinde. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvet unsurlarının katılımıyla Gürcistan'da icra edilen Kafkas Kartalı tatbikatı 25 Haziran'a kadar devam edecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal tatbikatı da bugün başlayacak ve 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Almanya'daki Sivil Asker İşbirliği Teşkilatı, Amerika'daki Fretex 250, Norveç'teki Skatfeldul 2026 tatbikatlarında yine Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik en kapsamlı faaliyet olan Mavi Vatan, deniz kurdu tatbikatlarıyla elde edilen yüksek operasyonel kabiliyet, yeni eğitim ve tatbikatlarla daha da güçlendirilecek. Bu kapsamda bugün başlayan ve 26 Haziran'a kadar sürecek olan Doğu Akdeniz'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma davet tatbikatı da gerçekleştirilecek. Bu arada Karadeniz'de de mayın avı ve tatbikatlarının gerçekleştirileceği bilgisi var. Yani Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara kadar. Evelallah.
6: 7 gün 7 sabah.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
20: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 28, Çanakkale 30, Bursa 31, İzmir açık 34, Muğla 33, Afyonkarahisar 26, Antalya açık 36 derece, Adana 34, Hatay 30, Ankara az bulutlu 27, Kayseri 28, Sivas 26, Zonguldak 24, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 27 derece, Trabzon 25, Malatya parçalı bulutlu 33, Kars 24, Van 27, Diyarbakır 37, Mardin 36, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke az bulutlu 42, Bakü 30, Paris 38, New York 23 derece.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik. Çok mesaj var. Biz onların büyük çoğunluğuna yetişemedik ama anlıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Hakan Öktem'e teşekkürler. Ankara'dan Bayram Bey'e, İstanbul'dan Nurettin Bey'e, arka arkaya gelen mesajların sahipleri. Hepinize müteşekkiriz. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine beraber olmayı umuyoruz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
19: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
21: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
22: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
21: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
22: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7.
24: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.
0: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: aziz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: Hisse olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
5: Bir adım önde. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

harika bir Ege türküsüyle gımıldanıverdik. Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Bu pazartesi sabahında, haftanın bu ilk sabahında, yeni gelen haftanın ilk programıyla huzurlarınızdayım. En güzel şarkılar, sabahın bu saatlerine yakışacak en iyi nameler. Yine Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de.

sabah sabah şöyle şıkır şıkır fıkır fıkır türkülerle programı açmak istedim. Güzel de oldu bence, ne dersiniz? Biraz türküler, biraz şarkılar ama en iyiler Radyo 7'de. Türkülerden şimdi şarkılara geçelim mi?

Haziran ayının 22. gününü yaşayacağız. Allah izin verirse tabii ki bu yeni gelen gün hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah. Bugün bu programda harika şarkılar var. Ve o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü olacak. Siz bana yazacaksınız, ben de adınızı anons ederek güzel bir eseri göndereceğim. Birazdan bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim.

Bugün şarkılar bizden size geliyor dostlar. Ankara'dan Ayşe Haliç, İstanbul'dan Kadir, Mersin Toroslar'dan Hatice Delertaş, sıradaki eseri arkadaşı Nur için istiyor. Antalya Korkut Elinden Ramazan Apaydın, Ankara Eryaman'dan Nurcan, hayırlı sabahlar size de. Antalya Muratpaşa'dan Bahar ve İzmir Torbalı'dan Zeynep. Sıradaki eser adlarını anons ettiklerim için olsun ve ben de yazmak istiyorum ama nereden yazacağım bilmiyorum diyenleri hemen söylüyorum. Yapacağınız şey çok kolay. Sadece bana adınızı ve hangi şehirde Radyo 7'yi dinlediğinizi yazmak. İsim şehir. Instagram'a buyurunuz ve önce beni bulun. Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına geldiğinizde en son hangi fotoğrafı paylaştıysam onun altına isim şehir. Bu kadarı yeterli olacak. Haydi buyurun.

Antalya'dan Özlem, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bursa'dan Nuray Küçük. Mersin, Toroslardan Kemal Ünal. Konya'dan Niyazi. Trabzon'dan İzmir'e seyahat ediyorum diyen ama adını yazmayan dinleyicimiz, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen mesajınızı, mutlaka adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazarak başlayın ki isminizi en azından anons etmiş olurum. Konya'dan Nesrin, İstanbul Bahçeşehir'den Talha, Mersin'den Kandemir ve Murat Satılmış, Ordu Akkuş'tan.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Bir reklam.
14: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklam arasından sonra program kaldığı yerden devam ediyor. O zaman sıradaki eserimiz kimler için hemen bakalım. İzmir'den Celil selamlar demiş. Aleyküm selam. Samsun ilk adımdan İsmail. Isparta'dan Mehmet Emin. Erzurum'dan Hakan. Ankara'dan Kule Vinç operatörü İsmail. Hatta bugün şöyle de yapalım. Şu dakikadan sonra yazacaklar. Hangi meslek grubundasınız? Onu da yazabilirsiniz. Az önceki İsmail'in yazdığı gibi. Örnek veriyorum. Kuaförüm. Ev hanımıyım. Emniyet mensubuyum. Veya tekstilde çalışıyorum. Ama adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu da mutlaka yazın, olur mu? İzmir Karabağlar'dan Fatma Kontaş. Bandırma'dan Erdoğan ve Zühra ve İstanbul Güngören'den Yıldız.

Kocaeli Gölcük'ten Sercan Ünal, Konya'dan Berna, Kayseri'den Abdülkadir Türkben, Ahmet Demirhan Kahramanmaraş'tan, Vedat Gani Ankara, Sakarya'dan Cafer, Kıbrıs'tan Fatma Kanat, Ankara'dan Songül, Burdur'dan Selver, Kırıkkale'den Ferdane, Burdur'dan Yasemin, Hasan Ağca Çorum'dan, İsmail Ardıç Bursa, Almanya Dortmund'dan Murat ve Konya Bozkır'dan Şükrü Tarhan.

Levent Gür bize nereden selamını göndermiş? Mersin'den. Aleyküm selam. Ercan Antalya Kepez'den. Deniz Önercibaş, yok Önercibaş Denizli'den. İzmir'den Ergül. Selma Kaplan Bursa Nilüfer'den. Ankara Dikmen'den Kadir ve Cihat. Adana'dan Dila. Osmaniye'den Ümmühan. Sancaktepe'den Yeşim. Osmaniye'den Bünyamin Tülüce. Çorlu'dan Nurcan. Mersin'den Ebru. Kayseri'den Ali Kocabey. Dursunbeyli'den Hasan. Murat Yakupoğlu İstanbul. Ve İstanbul Merter'den Habib Gümüş.

Türkülerden bir demet dinlediniz. Şimdi şarkılara geçelim. Yine türkülere döneceğim, haberiniz olsun. O zaman sıradaki eserimiz kimler için? Beylikdüzü'nden Necdet, Muğla Milas'tan Recep, İstanbul Tuzla'dan Recep, Rasim Isparta'dan, İzmir Kemalpaşa'dan Yasin Bulut, Konya Akşehir'den Hülya ve Mehmet Ali, Kahramanmaraş'tan Terzi Akif,

Yalova'dan Muhittin ve Ebru, Avusturya'dan Volkan, Ceyhan'dan Ayşe Keskin, Belçika'dan Kader Duran, Ayşe Serdar Tekirdağ'dan, Ankara'dan Nuran, Eskişehir'den Enes Avdan, Konya'dan Fatma Çalmaz, Viyana'dan Recep Doğru, Çorlu'dan Gülay, Almanya'dan Muzaffer, Sivas'tan Galip Akbulut, Tire'den Sedat Köseoğlu, Kırıkkale Delice'den Sevda Çınar, İzmit'ten Özden ve Antalya'dan Okan Sarı. Sizlere de selam olsun bu şarkıyla beraber.

0: gelsin. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Türkiye sevdalılarından geliyor mesajlar. Ben de okuyarak güzel bir eseri gönderiyorum. Almanya'dan selamlar, iş yerinde sizi dinliyoruz diyen Gülsüm ve Yaşar. Kayseri'den Zeynep. Kahramanmaraş'tan Mehmet Akif. Ankara Kızılay'dan Ramazan Karataş. Kocaeli Karamürsel'den Fazile Şenol. Akşehir'den Yeliz Şimşek. Kiraz toplayanlara gelsin demiş sıradaki eser. Elbette gelsin tüm bağda bahçede. Çalışırken Radyo 7 dinleyen dostlar, bereketli olsun, kolay gelsin. Fatma Çelebi Kahramanmaraş'tan. Samsun'dan Muharrem. Samsun Çarşamba'dan Nuray Karabaş. Ve İstanbul'dan Nursel Toprak diyeyim. İlk saatimizin son şarkısını dinleteyim ama önümüzde daha bir saat var. İsimlerinizi okuyarak güzel bir eser göndereceğim. Ben de yazmak istiyorum, radyomu yeni açtım ama nereden yazacağımı bilmiyorum diyenler. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Erkan Onur Koç. Beni hemen bulabilirsin. Instagram'da Erkan Onur Koç. Paylaştığım son fotoğrafın altına adınızı, hangi şehirde olduğunuzu, bir de mesleğinizi yazın. Hangi meslek grubundasınız, hem onu da görmüş olayım.
1: İkimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden, gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

kaza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Çok kısa, sadece 90 saniyelik reklam aramız var. 90 saniye sonra çok güzel bir türkü gelecek. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erciyiz.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Yozgat yöremize ait bir türküyü paylaşacağım. Hastane önünde incir ağacı gelecek ve tüm hastalarımıza, tüm şifa bekleyenleri de Rabbim tez zamanda şifasını versin inşallah diyerek de duamızı gönderelim. Ve eserimiz kimler için olacak? Hemen bakıyorum gelen mesajlarımıza. Denizli'den Mustafa Gökhun, uzman çavuş emeklisiyim. Ceylan Pınar'dan radyoloji teknikeri Hamdullah. Isparta'dan Bahriye, ev hanımıyım. Manisa Soma'dan Şevket Aktay, gazeteciyim, selamlar. Aleyküm selam. Evet, bugün böyle yapıyoruz. Beni kimler dinliyor, hangi meslek grubundasınız diye de sormuştum. O doğrultuda yanıt verenlere de teşekkür ediyorum ayrıca. Amasya'dan Birsel, ev hanımıyım. Kırıkkale'den Mustafa Kanik, kaynakçı. Bilecik, Bozüyük'ten Selma Beyza, fabrikada çalışıyoruz, sıradaki şarkı bize gelsin. Osmaniye'den Ümmühan, Kur'an kursu öğreticisiyim demiş. Allah kolaylık versin. Isparta'dan Zuhal Erol, el sanatları hocasıyım.

Antalya'dan Şuayb Kartalkaya, Denizli'den Yeter, Ankara Çubuk'tan İhsan tekstilde çalışıyor. Ankara Keçiören'den Sibel aşçıyım demiş. İstanbul'dan Ümit Demirci pasta ustasıyım. Balıkesir'den Nagihan terziyim. Kayseri'den Zeynep Öztürk, 7. sınıf öğrencisiyim. Hadi iyi tatiller şimdiden. Terziyim.

türküde diyor ya, bu gençlikte ölüm de bana zor gelir diye. Allah sıralı ölüm versin. Elbette her ölüm yakınları açısından, sevenler açısından zor, ama genç ölüm daha da bir yakıyor yürekleri, öyle değil mi? Programımıza yine az önceki eser gibi çok lezzetli bir türkü daha gelecek. Ardından tarzımızı değiştireceğim. Ve bu türkümüzü de armağan edelim. İstanbul'dan Fatma Özer. Ünal Kurt, İzmir'den güvenlik görevlisiyim. Nazire, İstanbul'dan. Avusturya'dan Bekir Basut. Sakarya'dan Bahri. Burdur'dan Emine, Bursa Görüklü'den Hasan ve Berlin'den Arife.

Kayseri'den Merve, iyi yayınlar, teşekkürler Merve. Antalya'dan Yasin, aşçıyım demiş. Yine Antalya, Serik'ten Metin Bozduman. Sakarya'dan Dilek İğneci, ev hanımı. Samsun'dan Kadir ve Fatih. Edirne'den Gürol. Kahramanmaraş'tan, bunu okumuştum, ikinci kez göndermiş. Ne olur tek mesaj gönderin ki beni iki defa aynı mesajı okumaya yönlendirmeyin. Hem de vakit kaybı oluyor. Bakın bu sürede en az bir üç tane daha okurdum. O nedenle tek mesaj lütfen. Konya, Selçuklu'dan Birsen. Manisa'dan Hacer Acar. Kayseri'den Rukiye Balkaya. Kıymet Akbal, İstanbul Büyükçekmece'den. İstanbul Tuzla'dan Hülya Çam. Malatya'dan Murat Kızılboğa. Almanya'dan kepçe operatörü Mehmet.

Sivas'tan Ahmet Yıldız, Samsun Bafra'dan inşaatçı Ahmet Demir, Burdur'dan Baysan, mermer fabrikasında çalışıyorum. Aksaray'dan Elif, bütün evde çalışanlara gelsin. Konya Karatay'dan Ümmühan, Ahmet Kahraman Ankara Etimeskut'tan, Çorum Sungurlu'dan Yusuf, iyi yayınlar Delice İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelsin sıradaki eser. Ankara Çubuk'tan, adını yazmamış dinleyicimiz geçtim, Kayseri'den Bülent Demir, memurum diyor tüm devlet memurlarına, şu an görev başında olan hepinize selam olsun, Allah yardımcınız olsun, kolay gelsin. Kadir Yaprak ve Rasim Güler, Kocaeli'nden selamlar, aleyküm selam. Ankara Sincan'dan Elif, Konya'dan Kadir Kasap, İskenderun'dan Suna ev hanımıyım ve Gaziantep'ten konfeksiyoncu Salih Tüzel,

Manisa Alaşehir'den Muzaffer Özdemir Terzi. İstanbul'dan Necla Ok Meydanı'ndan mesleğim muhasebe demiş. İyi yayınlar, teşekkürler. Ankara Kızılay'dan Ümit protez diş teknikeriyim. Suriye'den tekstilci Mahmut Hatip. Sivas'tan Neslihan mali müşavirim demiş. Saygılar, saygı bizden size. Tokat Almus'tan Dilek aşçıyım demiş. Yemek yaparken dinliyorum sizi. Çorlu'dan Elif Çapçı. Biz Bitlis Hizan'da polis memurları Ufuk, Akif ve Muhammed. Her üçünüze de selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tüm emniyet teşkilatındaki polislerimize, yiğitlerimize Allah kaza bela vermesin. Ankara Yeni Mahalle'den Şaziye ev hanımıyım. Kütahya'dan Fatma ve Alanya'dan Mustafa Akman emekliyim demiş. Tüm emeklilerimize de selamlar. Ardın.

yine de. Özgün müzikten de dinlettiğim eserler işte bunlardı. Şimdi arabeskten gelsin şöyle birkaç eser. İlki İbrahim Erkal yorumuyla gelecek kimler için? İzmir'den Ayşe selamlar, tekstilde çalışıyor. Sakarya'dan İlhan, tanker şoförüyüm demiş. Günaydın Batman'dan Murat, öğretmenim. Tüm öğretmenlerimizi de sevgi ve saygılarımızla. Afyon'dan Üzeyir Özcan, özel güvenliğim demiş. Ercan Şancı, Samsun'dan zabıt katibi. Osmaniye'den Önder, iş makinesi operatörüyüm. Kayseri'den Amine, öğretmenim. Selam olsun size de. Tokat'tan Serap, Cih Balık. Ahmet Çalar, Konya, Meram'dan şoförlük yapıyorum diyor.

İzmir Menderes'ten tornacı Tamer. Kayseri'den Ayşe ev hanımıyım. Ankara'dan Afiyet. Kırklareli baba eskiden Damla ev hanımı. Kahramanmaraş'tan İsmail Çomak iş makinesi operatörüyüm. Ankara'dan Muammer Türk, kamudan emekliyim. İyi yayınlar, teşekkürler. Erol Yoran, Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Balıkesir İl Başkanı. Selam olsun. İzmir'den Bir Sen, sarma saran arkadaşlarıma istiyorum sıradaki eseri. Rıza Bulut, Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam. Sebahat Ceyhani, Karaman'dan ev hanımı. Bursa İnegöl'den Davut ve Manisa'dan Telat Ayhan, tır şoförüyüm.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda son 16 dakika ve bu sürenin ilk eserinde Ferdi Tayfur'dan dinleteceğim. Adana'dan Rahmi, infaz koruma memuruyum. Aksaray'dan Mine, aşçılık yapıyor. Yozgat'tan Ramazan Selvi, çoban. Çobanlık yaparak alın teriyle ekmeğini kazanan, sesimi duyanlara da duymayanlara da Allah kolaylık versin. Çorum'dan Gökhan, piliç sektöründe çalışıyor. Kırşehir'den Selma, fabrikadan selamlar. Antalya Gazipaşa'dan Hülya, fasulye toplarken demiş dinliyoruz. Sıradaki eser sana ve arkadaşlarına da geliyor. Samsun ilk adımdan Pelin, sağlık çalışanıyım. Kahramanmaraş'tan Fatma Biricik, ev hanımı. Fransa Lyon'dan Emrah, şantiye şefi. Ve Gaziantep'ten Yeşim, mağaza çalışanıyım demiş.

Ankara'dan Çetin Ünal, Denizli Acıpayam'dan Hasan, Mustafa Esentürk Kütahya'dan Çini sektöründe çalışıyor. İstanbul Ümraniye'den Birgül tekstil firmasında makineci olarak çalışmakta. Sakarya'dan Adem devlet memuruyum. Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı. Esenyurt'tan Semih, Yozgat'tan Rıfat, Sakarya'dan Yasemin, Amasya'dan Azime Kocakaya, Antalya'dan Saniye, Kayseri'den Güllü Yürekli, Ankara Batıkent'ten Hacer, İlyas Karakaş Kayseri, Van'dan selam, ben Filiz ev hanımıyım, sıradaki şarkı bana da gelsin, geliyor. Antalya döşeme altından Alper Akça ve Ankara'dan Zeynep.

Samsun Bafra'dan uzun yol şoförüyüm diyen Ahmet Murat Varol. Tüm uzun yol kaptanlarına hayırlı yolculuklar diliyorum. Aksaray Taşpınar'dan Muhammed Çevik, kepçe operatörüyüm. Ankara'dan Ahmet Eren Nazlı, tekniker olarak görev yapıyorum. Kerime Güzel İstanbul Kasımpaşa'dan avize montajcısıyım. Ankara'dan Arzu, terziyim demiş. İstanbul'dan Muhammed ve Uğur, iş makinesi kullanıyoruz. Yine İstanbul'dan Tanju, ayakkabı imalatında çalışıyorum. Elazığ'dan Nesrin. Antalya'dan Okan Sarı, uzun yol şoförüyüm. Hayırlı işler demiş. Sana da hayırlı yolculuklar. Bilecik Bozüyük'ten Omriye, tül perde terzisiyim diyor. Malatya'dan Fatih. Tüm şoförlere gelsin sıradaki eser. Gelsin bakalım. Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapan, şu an seyri halindeyken sesimi duyanlar, varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle hayırlı yolculuklar diliyorum. Kars'tan Ayhan, o da şoförlük yapıyor. Manisa'dan Ayşegül, gıda firmasında çalışıyorum demiş. Ve Bursa'dan Nurtekin Seçkin, koltuk montajcısıyım. Evet, bugün hangi meslek grubundasınız onu da yazarsanız bir göreyim demiştim. Programa katılan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyor ve ben Erkan Koç, bana ayrılan sürenin sona erdiğini belirterek stüdyodan ayrılıyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de, yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde.

Biz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
2: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

senin gibi de değilim. Bu yüzden benim hissettiklerimi kendi ölçünle değerlendirme. Yani pek çok anlam çıkarabiliriz. Aynı olsaydık zaten birbirimize ihtiyaç da duymazdık der gibi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Edalı saatlerde ve Radyo 7'de ben Eda Özdemir Gençtan mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Harikasınız. Hoş geldiniz.

Gel benim vefası eksik yarim. Çok kıymetli. Herkesin aynı şekilde davranmasını beklemek değil ama hani böyle ortada bir niyet vardır, bir emek vardır ya, bir kalp vardır. Onu görmek çok kıymetli. Çok da güzel anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. İşte en iyiler sizlerle olmaya devam ediyor.

Haftaya nasıl başladınız? Şöyle hazırlıklar yapıldı mı? Çayınızı, kahvenizi yanınıza aldınız mı? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen herkese böyle sevgilerimizi, selamlarımızı ilettik. Kimler yollarda, kimler işinin başında, kimler efendim evinde güne hazırlanıyor? Şöyle bize arada ses versinler. Direksiyon başında olanlar, ev hanımları, esnaflar. Efendim herkese kolaylıklar diliyorum. Türkiye'nin en iyi radyosuna, Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlere ve sevdiklerinize gidecek, haberiniz olsun.

Çok da sessiz ama aynı yerde durmuyor. Hani bazen yola devam eder gibi görür de insan ama eksik kalan bir cümle vardır. Ne bileyim, kapanmayan bir kapı vardır ya, böyle hayat akar gider. İşte bazı izlerde olduğu yerde kalıyor maalesef.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. İnşallah bu şarkıdaki gibi olmasın tabii, böyle her gününüz aydınlık, parlak, güneş gibi ve gönlünüzden geçen gibi olsun. Sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğiz birazdan.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,47, avro 53,22, gram altın 6270, çeyrek altın 10.316 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.838 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

E ne yapsın, söz geçirememiş. Böyle bir söz, bir bakış, ne bileyim bir anı. Ona tutunuyor insan değil mi? E karşısındaki de aynı yerde durmayınca ne oluyor? En çok seven yoruluyor ama ne olursa olsun sevmek bir kabahat değil bence. Böyle sevgiyi görmeyene emek vermek işte. İşte o var ya, o yoruyor insanı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğiz tabii ki. Onlara da seslenelim nerelerde bizlerle beraberlerse. 0507-977-0101 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı altını çizerek söylüyorum. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız. Radyo 7 mobil uygulama cep telefonlarınız da var değil mi? Her yerde bizlerle berabersiniz, kesintisiz olarak haberiniz olsun demeyin. Radyo 7 Instagram üzerinden de yine fotoğrafın altına mesajlarınızı yazarsanız ben de onlara bakarım.

kimler bizlerle beraber diye şöyle bir sorduk. Mesajlarını ulaştırsınlar diye. Hollanda'da Hasan Bey var. Sıradaki şarkıyı eşi Fatma Hanım için istemiş. Ben gönderirim tabii. Bu arada sizler de sevdiklerinizi eğer haberdar ederseniz, onlar da duyarsa harika olur. Onu da söylemek isterim sizlere. Harika bir manzara geldi. Gelibolu'dan sevgiler gönderen Mürvet Çakmak var. Zevkle, keyifle dinliyoruz sizi demişler. Eksik olmasınlar. Polis memuru kardeşi Seyhan Aksu için şarkı rica ediyor. Gaziantep'ten yazıyorum. İsmim Bilge Eda Hanım. Ah Bilge Hanımcığım, gönderelim tabii.

Seni kaybetmenin korkuları. Bunu çoğu insan yaşıyordur aslında, değil mi? Hani böyle elindekini sıkı sıkıya tutmasına neden olur ya bu korku. Bazen de böyle tam tersine artık insanlar yoruluyor haklı olarak ve uzaklaşıyorlar. Korku çünkü büyüdükçe insan rahat olamaz ki. Daha çok düşünür, daha çok sorgular, daha çok susar, ne bileyim daha çok konuşur, her şey olabilir. O yüzden insanlar her zaman, hepimiz için söylüyorum, güvenle nefes almak ister.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsviçre'deki kritik zirveden olumlu haber geldi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişini sağlayacak ortak bir mekanizma kurulmasında anlaşıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran mutabakatında yoruma açık maddeler olduğunu belirterek, "Süreçte tıkanmalar görebiliriz, hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca her an bu süreci sabote etmek isteyen bir İsrail gerçeği var," uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta yoğun bir mesaiye başlıyor. Meclis, emniyet teşkilatına yönelik yapısal yenilikleri ve basın mevzuatındaki kritik değişiklikleri içeren kanun teklifini öncelikli olarak görüşecek. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen siber operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte internet ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan bir kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Detaylı saha ve akademik çalışmalar neticesinde ülkede deprem üretme potansiyeline sahip diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Ordu 26, Yozgat 23, Kars 24, Şanlıurfa 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Yurtdışı üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %34,16 artış gösterdi. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak %46,13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kalbimi açmaz oldum, unuttum. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo Ev'de sizlerle beraberdi. Sevdiklerinize de seslenelim. Neler iletmek istiyorsanız mesajlarınızı gönderin. Ama isimleriniz ve Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz orayı da belirtin, olur mu?

gün. Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu? Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti. Senden başka kimse

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Hemen şöyle bakıyorum. Kayseri'de Fatma Hanım. Fatma Hanım ne yapıyorsunuz? Oh, sarmalar hazırlanmış. Fatma Fener. Eltilerim der Dilek ve Hatice ile yaprakları kışa hazırlıyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de. Vallahi harika görünüyorlar. Makine başında bizleri dinliyor. Karaman Ermenek'te bizimle beraber olan Fadime Hanım var. Her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyim demiş. Öğrencisi Zübeyde Can, dostu Meryem. Onlar da bizleri dinliyor. Onlara da armağan eder misin der. Tabii ki ederim.

0: İnanmamış aşka.
1: İnanmadım aşka.
0: Eskişehir'de petrol çalışanları var. Hüseyin Vurucu, oğlu Emre, kızı Ayşe Selin ve diğer kızı Aylin Karakuş. Bizleri dinliyorlar. Güzel bir şarkı da armağan edelim tabii size.

Ya yok öyle bir dünya, o kadar güzel anlatıyor ki. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Öyle bir şey yok, herkes efendim yaşadığını da çekiyor diyor, doğru da söylüyor. Balkon temizliği mi yapıyorsunuz? Erzincan'da Yeliz Hanım var. O valla gayet de temiz olmuş, ellerimize sağlık. Ceyhan Suyu Taş Köprü, Kahramanmaraş'ta Fatih Çelebi gönderiyor. Güzel insanlara gönderelim tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
6: Kompen. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
13: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
14: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sakarya'da Murat sıradaki şarkıyı sevdiği aşkı Hatice ve kızına istiyor. Gönderirim tabii, onları çok sevdiğini de söylemiş. Onlar da duyuyorsa armağanımız olsun. Hatay Arsuz'da Delal annesiyle beraber bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıyı gurbette olan eşine ve çok sevdiği, her anında yanında olan ablalarına armağan ediyor. Antalya Kepez'de Meral Soğancı var, seviliyorsunuz demiş karşılıklı. İbrahim Özer Kahramanmaraş'tan selamlarını iletiyor. Nakil ambulanstayız, hastamızı bıraktık, hastaneye dönüyoruz. Ekip arkadaşlarım Semih ve ben çok da selam iletiyoruz sizlere demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum, sevgiler, selamlar. Zerrin Çam, Ankara Sincan'da Hava Hanım var. Sıradaki şarkıyı çanta çalışanlarına yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım.

Ben mesajınızı okumuştum. Hastaneye varmamıza 20 dakika kaldı diye yazan dinleyicimiz. Az önce okumuştum. Nakil ambulansı WhatsApp'tan da göndermişler. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden. Almanya'dan sevgiler gönderen, çok sevdiği arkadaşı Yasemin Güler için şarkı isteyen Filiz Hanımcığım. Duyuyorsa gönderelim tabii. Almanya Stuttgart Füsun Erdoğan. Canım kızlarım der Kader ve Kübra için. Onlara şarkı rica ediyor. Gurbette saatler sizinle geçiyor. Güzel geçiyor ama değil mi? Harika.

Anlar. Çorum'dan yazan dinleyicimiz ismini yazmamış ama Deniz Asubay oğlu var, Ömer Faruk. Onun için şarkı rica ediyor. Beraber bir de fotoğrafları var. Ay çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Yapraklar sarılıyor. Reyhan, Münevver, Meryem. Ayvalı köyünde Kütahya Tavşanlı'da kolaylıklar diliyorum size de. O zaman sıradaki şarkı elbette gelsin.

Radyo 7'de tüm zamanların en güzel şarkılarını dinleyeceksiniz, biliyorsunuz değil mi? Benden sonra da devam edecek. Ve bu güzel şarkıyla birlikte, ay vallahi çok hızlı geçiyor sizlerle zaman, Edalı Saatler'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ancak ne yapıyoruz? Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.

2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile İran golsüz berabere kaldı. İspanya H grubundaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muriç yeni sezon hazırlıklarına başladı. Filenin sultanları Ankara etabını namağlup tamamladı. Evimizde oynadığımız maçta Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.813 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.46, euro 53.28. Gram altın 6.287 lira. Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Garaj, şoto, ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Selfies. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
4: Bir adım önde. Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.

0: alıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran'la Amerika arasında İsviçre'de yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Tahran Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin konuştu. Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değindi. Güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciye ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı. İkinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçmek için uygulanan düzenleme yeniden uzatıldı. Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre sınırıyla birlikte ilan kısıtlaması uygulamasını yeni yılın ilk gününe kadar yürürlükte tutma kararı aldı. Sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa'da termometreler 42 dereceyi aşarken hayat adeta durma noktasına geldi. Onlarca bölgede en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklar eğitimi de vurdu. Katar'da patlama meydana geldi. Patlamada 54 yaralı, 18 kayıp var.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. D100 Haramidere Beylikdüzü yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafik yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yurtdışı üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %34,16 artış gösterdi. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak %46,13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otokratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Ordu 26, Yozgat 23, Kars 24, Şanlıurfa 38 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pronto.

0: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: üzere ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Reklam.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Var var hepsi dokuda var.
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

İnanmak lazım kaderin varlığına. Çünkü aslında insanı en çok ayakta tutacak şey bu inanç. Yoksa insan zayıflığıyla hayatın yüklerinin altından zor kalkır. Hoş geldiniz. Radyo 7'de gölgedesiniz.

Sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında, arabasında, evinde, iş yerinde dinleyen, şu an beni duyan sana armağan ediyorum. Zaten şarkının adı şu: Senin için. Fakat sadece bu dinleteceğim şarkı değil. Program boyunca çok şey anlatacağım, söyleyeceğim. Hepsi senin için. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın.

mutlu ettikçe mutlu olurlar. Hayatı hep böyle ince tarafından görürler. İyi niyetleri sürekli olarak birileri tarafından sömürülür. Hali hatırı hiç sorulmaz, önemsenmez. Yaptıkları kuru bir teşekkürle geçiştirilir. Bazı insanlar böyledir. Yüzlerindeki o tatlı tebessümle içlerindeki yorgunluğu ve yalnızlığı gizlemeye çalışırlar. Ama bilen biliyor. Ve böyle canlara, böyle insanlara ayrıca selam olsun.

0: seni öyle sevdim.
1: Peki şu an beni dinleyen siz değerli dinleyicilerimize bir soru sorayım. Sorunun çok cevabı var. Çoğu da doğrudur. Ama ben bir yönüyle farklı bir bakışla cevap vermek istiyorum. Önce soruyu sorayım. İnsan bazı meseleler vardır ki hiç pişman değildir. Bak kayıp olduğu halde. Bazı meseleler

meseleler vardır ki işte ona çok pişmandır. Şöyle şu şarkı sırasında bir düşün bakalım. Sen en çok neye pişmansın?

0: gelmez.
1: Pekala, ben soruyu sordum. Düşündüğünüzü de tahmin ediyorum. Ortam müsaitse, kafa müsaitse. Ya şuna inanıyorum. İnsan bazı insanları kaybediyor hayatında. Buna aslında zaman içerisinde anlıyor ve çok da pişman olmuyor kaybettiği insanlara. Fakat bazı insanlar için kaybettiği zamana, işte buna insan çok pişman oluyor. Haksız mıyım ya? Çünkü vakit çok değerli, zaman çok değerli. Abi sen zamanını vermişsin, emeğini vermişsin, sevgini, muhabbetini vermişsin. Ve o çok kıymetli zamanından vermişsin. İşte ona çok pişman oluyorsun. Ve bence bu gerçekten pişman olması bir durum.

Biz hep ağladıkça ayrılık güldü. O kadar denedim ulan senle olmadı. Öyle bir vurdun ki sevgi muhabbet hepsi öldü. Yeniden sevmeye nefesim kalmadı. Sevip de sevilmeye artık

Hataydı aşkımız başlı başına. Ben sana yenildi sevincimiz hep gözyaşına. Kendini zorlama, çaban boşuna. Yeniden sevmeye nefes kalmadı. Seni sevmeye ben de heves kalmadı. Maziyi geriye döndüremezsin. Bendeki nefreti gayrı sonduramazsın.

Arzularım boşluklara savruldu. Umutlarım çıkmaza vuruldu. Bendeki delikan artık duruldu. Seni sevmeyene nefes

bitmez zannedilen çok şey biter de bittiği zaman herkesin söylemi, tavrı farklıdır. Mesela bazısı gider ama şöyle deyip gider. Farkın yokmuş kimseden, ben farklı bakmışım sana bilmeden.

bir köşede oturdum, zaman harcadığım insanları izledim. Emek verdiklerimi, el uzattıklarımı, sarıldıklarımı. Ve çoğunun insanı oynayan yalancı olduğunu gördüm. Sonra ne mi kalmış elde? Bir iki dost, çuvalla düşman.

hadi bir dua edeyim. Siz de amin deyin. Bu dua çok güzel bir dua. Ya bir cümle ama aslında içinde çok cümle barındırıyor. Allah'ım bana öyle bir kapı aç ki bugüne kadarki kapanmış kapılar hepsi benim şükrüm olsun.

Değerli kıymetli abim, seni seviyoruz, ailece takdir ve tebrik ediyoruz demiş Yusuf. Eyvallah. Şehirlerinizi de yazın. Canlar. Devam edelim. Mesela Afyonkarahisar'dan bir Yusuf var. Yusuf Çaylak. Size ve yayın ekibine, çok değerli dinleyicilerinize saygılar, selamlar demiş. Eyvallah. Yalçın Özdemir Ankara'dan. Alanya'dan saygılar demiş Murat. 24 saat evde, işte arabada, hep açık radyo 7. Hiç kanal değişmez. Sizleri seviyorum demiş Şanlıurfa'dan Mehmet Ali. Çorum'dan Oktay. Malatya'dan Mehmet. Dualar etmiş İsmail Yalçın.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Vakıfbank Winov sunar.
2: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
1: Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Biz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
11: Var var hepsi dokuda var.
12: Sisli bir maziden uzakta, yalnızca sana yakın, gönlümün dalgalarında sevgim kalsın, bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın.
13: Gölge sizlerle.

bazı şarkılar böyle dinlerken huzur verir. Evet, çilesini çekmediği davanın insan delisi olamaz. Bedelini ödemediği sevdanın şarkısını yapamaz, söyleyemez. Niye? Kimseye dinletemez.

Hani bir şarkı var, tam da benim Radyo 7'deki varlığımı anlatır derim her zaman. Dinletmeden önce de bunu söylerim çünkü ben hem gündüz yayındayım hem gece yayındayım. Bu şarkı da böyle tam benim sloganım gibi geliyor bana. Gerçi büyük ölçekte Radyo 7'miz de anlatıyor. Çünkü siz Radyo 7'yi sadece bir program ya da bir saat değil de hakikaten gündüz gece dinliyorsunuz. Bak ne diyor.

bir Azeri eserle. Düzeltiyorum, o Azeri ifadesini Azerbaycanlı kardeşlerimiz sevmiyorlar. Azerbaycan namesiyle devam edelim. Ama bu eserin, ya da dur dinleyelim, sonrasında önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle başın dardaysa.

İnsanın başı dardaysa iki şey olur. Bir, insanlardan uzaklaşır. Hatta daha acısı, insanlar teker teker senin etrafından uzaklaşır senden. Bir de dilin her zamankinden daha çok dua eder. Hem de böyle sıcak dua eder. İşte bu iki şey oluyorsa, Allah seni yarattığı insanlardan uzaklaştırıyorsa, bil ki kendisine bir yakınlık kapısı kuruyor. Senin ona daha çok yakınlaşmanı istiyor. İki, bu arada şarkımız gelsin. Sen şimdi daha çok duaya başladın ya, başın darda diye. Sana dua ettiriyorsa, bil ki sana bir şeyler vermek istiyor Mevla. Demek ki insanın zorda kalması düşündüğü kadar kötü değil.

önemli bir ek yapalım. Hatta bu eke uygun da çok güzel bir şarkı gelmeye başlasın. Şarkı yalnız değilsin diyecek. Evet sevgili dostum. Dedim ya, böyle bunalımda dertli olman zannettiğin kadar kötü değil diye. İşte bu nedenle gönül ehli der ki, derdini sev, Allah'tan ikramdır. Sakin ol, bil ki imtihandır.

E çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Doku'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresi, Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometresi, Bartın-Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Denize çek
1: gönder, denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

birbirimize. Sevmesini bilemedik. Fırsat geçti elimize. Ama mutlu olup gülemedik. Ben sevmedim yalanını. Sense çok sevdin kendi canını. Seçtik kolay olanını. Bu aşk için ölemedik. Sözümüzü tutamadık, tutmadık. Olamadık asla sadık. Bir adım bile adam gibi atmadık. Vuslat için bir araya gelemedik. Biz bu işi beceremedik.

Antalya'dan Dilek hanımefendi, Dilek Küçükyaman. Ardından Tayfun Tokay sağ olun var olun demiş. Diyor ki Sivas'a gazete götürüyorum. Eyvallah, yolunuz açık olsun. Yo, zor iş ya. Öyle ya da böyle yani. İnsan taşı veya bir eşya taşı yoldan ekmekmiş.

ve Abdurrahim Karakoç oradaki mezarlıktadırlar. Allah mekanlarını cennet eylesin, makamlarını âli. Eyvallah. İzmir'den Eylül Gönül hanımefendi ve Fatma Yavuz Aydoğan, eyvallah.

0: Ömrüm boş harcanır.
1: Şimdi bazı aileler vardır ki evlatlarını sıkı yetiştirirler. Böyle yetiştirilmiş evlatlar bilir ki para gelir gider. Hatta şöyle söyleyeyim. İnsan, genç kardeşlerime söylüyorum, şunu unutmayacak şekilde ezberlemeniz, içinize sindirmeniz lazım. Ben de sen de hepimiz unutmamak için gerekiyorsa bir yere yazmamız lazım. Standartlar kalitenizi korur. Yani sevgili dostum, her ortama girilmez. Senin attığın her adım biraz da aileni yansıtır. Sevgi eşittir emek. Saygı öncelikli. Karakter şart. Ve her şey herkesle konuşulmaz.

Bazen derim ki bak, beni dinlerken o yüreğini bir zahmet aç da öyle dinle. Niye böyle diyorum? Oraya bak, şimdi söyleyeceklerimi şöyle güzelce gönderebileyim diye. Sevgili dostum, sevgi kusur gören gözü kapatır. Ve sevgi güzellik gören gözü açar. Seveceksen böyle seveceksin. Aynen hikmet ehlinin dediği gibi. Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur ara.

geliyor aslında insana lazım olan öyle çok çok çok şeyler değil. Niye böyle söylüyorum? Bak söyleyince hak vereceksin. Bize ne lazım biliyor musun? Gülüşümüzün ardında bazen keder olur. Öfkemizin altında bazen sevgi olur. Ve suskunluğumuzun, sessizliğimizin ardında da bazen önemli bir neden olur. İşte bu söylediklerimi görebilen birkaç insan var ya, çok büyük zenginlik. Allah Allah!

0: Hani diyor ya bu şarkıda bilmeden oldu diye. Ya evet, karşındaki insan bir hata yaptığında bundan pişman olup da böyle mahcup olması affedilesi bir şey. Sen affedeceksin ki yarın da Allah'ın huzurunda sen de daha rahat af dileyebil. Katı kalp iyi bir şey değil. Ama bazı meseleler var ki insanlar bilmeden mi yapıyor? Orası bende biraz soru işareti.
1: Sakın kızma bana.
0: Yani sanki insanlar her şeyi bile isteye yapıyor gibi. Çoğu meselede.

Peki, sevgili dostum, yürüdüğümüz şu hayat yolunda ciğeri beş para etmez insanlar tanırız. Bunların bazıları bize sabrı öğretir. Bazılarına da bakıp halimize şükrederiz. Ve evet, öyle zamanlar gelir ki çok şey üst üste birikir, üstüne üstüne, ve yorulursun. Tüm bu olup bitene dayandıkça ne kadar da güçlü olduğunun farkına varırsın. Düşe kalka yokuşlar çıkarız. Çıkarsın. Nefesin kesildikçe her elini uzattığında yalnızlığı tanırsın. Evet. Öyle sendeki iyi niyetle, samimiyetle, insanlıkla hayatta hiçbir şey kolay olmaz. Ama korkma. İnsan alışamam dediği çok şeye de gün gelir alışır. Ne yapacağız? Adına dünya diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.

0: Programımızın vazgeçilmezlerinden kamyon arkası yazısı. Fakat bugüne kadarki kamyon arkası yazılarından, benim söylediklerimden, ürettiklerimden, gördüklerimden farklı. Yaz bana. Hayat bir sınav. Doğru şık olursan daha şık olursun.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

0: kadar.
1: Tarsuslu Ömer. Bak o da diyor ki Ankara'da çalışan oğlum Bünyamin Ozan ve Gazi Tıp'ta okuyan kızım Sena'ya diyor ziyaret ettim dönüyorum Tarsus'a. Allah tekrar kavuştursun. Selam olsun diyelim. Pekala ve devam edelim. Neyle devam edelim? Bak şunla. Ay, bağlamanın güzelliğine bak. Burası tam da fark ettiğin gibi Radyo 7. Dinliyorsun güzel ama dinletmeye de devam et.

Şimdi bak, sana öyle bir şey söyleyeceğim ki, emin ol yüreğine bir huzur gelecek. Ya ben böyle anlatınca geliyorsa huzur, bir de söylediğimi yaparsan ne olacağını düşünsene. Sevgili dostum, insan yaptığı bir iyiliğin kendisini nelerden koruduğunu bilemez. Şöyle halis niyetle, böyle gösteriş karışmadan, riya girmeden, desinler diye yapmadan yaptığın her güzellik döner dolaşır seni bulur baba. Buna tüm kalbinle inan. Verdiğin her neyse, güzellik namına, iyilik namına, hem burada hem sonrasında döner dolaşır misliyle, kaç katı olur onu Rabbim bilir, seni bulur. Bak, bir tebessüm bile, bir tebessüm.

sevgili dinleyicilerimiz, katılırsınız diye düşünüyorum. Herkes güzel olmak ister. Daha doğru bir ifadeyle güzel görünmek. Aslında ben öncekinde olması gerekeni söyledim. Güzel görünmekten ziyade güzel olmanın derdinde olmak lazım. Şimdi bak, herkes ister bunu da kadınların daha çok böyle bir derdi var. Yani değil mi, bir ton makyaj malzemesi, bir ton şeyle güzellik derdindeler. Sevgili dostlar, insan güzel görünmek istiyorsa kalbine iyi bakacak. Çünkü kalp yüze yansır. Kalbe iyi bakmaktan kastettiğim zaten çok belli olmuştur. Her zaman sağlıklı olsun ama manevi anlamda iyi bak. Dürüst ve temiz adamın yüzüne yansır ve çok güzel görünür.

malumunuz beraberinde kendisine bağlanmış olan, sözüne inanmış olanlarla Hazreti Musa Aleyhisselam yola düştüğünde, o denizin önüne geldiğinde Allah denizi yok edebilirdi. Kudreti sonsuz. Ama dikkat et, hatırla, Hazreti Musa için Allah denizi yok etmedi. Ne yaptı? Ortadan ikiye böldü. Hazreti İbrahim ateşe atıldı. Ateşi yok etmedi Allah. Öyle mi? Söndürmedi. Peki ne yaptı? Ateşe emir verdi. Serin ol diye. Ateş yakmaz oldu. Hazreti Meryem'in eline hurmaları vermedi. Direkt elinde hurma bitebilirdi. Ne oldu? Dedi ki ağacı salla. Bak, ortak noktayı yakala lütfen. Hazreti Eyyub Aleyhisselam çok ama çok acılar ardından iyileşti. Ve nasıl iyileşti? Allah onu suyu bulması için yönlendirdi. Yerden fışkırt atabilirdi direkt üstüne. Ama mutlaka bir gayret, bir emek istedi. Böyledir. Sana çıkış yolu sunar ama sen arayışta bulur.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve çok önemli bir mutluluk ipucu. Sakin kalmayı öğrenmek. Her şey ve herkes tepkiyi hak etmez. Bu nedenle bugünün kapanış duası şu: Rabbim bunu öğrenenlerden et. Çok büyük güç. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. Dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşa. Ve bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: geliyor.
1: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi.
2: Var var hepsi Dokuhome'da var.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

0: güzelciyiz.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefette yaşanan iç tartışmalara dair önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan rakip de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavga ve gerilim ortamıyla anılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Sosyal medyada başörtülü vatandaşlara yönelik nefret söyleminde bulunan Hatice Öncel gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Artvin'in Şavşat ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu feci bir kaza yaşanmıştı. Akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde dalgalara kapılan oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren baba hayatını kaybetti. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden kahraman babanın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington ve Tahran arasında yürütülen diplomatik süreç hakkında iyimser konuştu. Vance, iki ülke arasında kalıcı bir, başarılı, nihai anlaşma sağlamak adına güçlü bir temel oluşturduklarını belirtti. İsrail saldırılarının altyapıyı çökerttiği Gazze şeridindeki Nuseirat mülteci kampında su krizi insani felakete dönüşüyor. Filistinliler günlük içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için su tankerlerinin önünde saatlerce bekliyor. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere Meteoroloji Kurumu harekete geçti. Kurum, sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması beklendiğinden İngiltere ve Galler için nadir görülen kırmızı kodlu uyarı yayınladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,45, avro 53,20, gram altın 6277, çeyrek altın 10.307 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.796 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile İran golsüz berabere kaldı. İspanya H grubundaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muriç yeni sezon hazırlıklarına başladı. Filenin sultanları Ankara etabını namağlup tamamladı. Evimizde oynadığımız maçta Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptık.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Reklam.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Güzelle dop dolu bir hafta olsun. Yepyeni haftaya başlıyoruz sevgili Can Bağları ve aşkın yayın hali Ebru'yla. Haftanın ilk güzel gününde, pazartesinde şöyle başlamış olduk. Ve aşkın sesi ben Deniz Zenhar Sarıoğlu. Ve bu güzel şarkılar aşkın yayın hali Ebru'yla. Sizler için hoş geldiniz ve aşk olun.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu.

Buzoğlu oğlum, bilseydik, bilseydik neler neler yapmazdık. Neler neler ve düşünmezdik. Veya nelere nelere girişmezdik. Öyle değil mi sevgili Cem Bağlar? Ah be, bilseydik. Bilseydik eğer. Yapar mıydık? Yapmazdık. Ama bilmeden oldu. Olabiliyor. İnsanız çünkü. Her şey bizim için. Hatada, hastalıkta, sağlıkta, iyilikte, güzellikte, kötülükte, çirkinlikte, her şey insan için.

Bilmemek değil de geç kalmak bir şeylere, birilerine gerçekten acı ve üzücü. Çok üzücü hem de, değil mi sevgili Can Bağları? Şimdi arsıza yüz vermek yok. Aman ha, dikkatli olun sevgili Can Bağlar. Hatta şöyle şarkıyı durdurayım. Arsıza yüz verme, tepene çıkar. Edepsize çok susma, sabrını yorar. Cahille çok vefalı olma, bir pula satar. Yordam bilmeyenle yola çıkma, kesinlikle ve kesinlikle istikametin şaşar. Aşkım.

0: Çok delikanlı bir şarkı ya.
1: Çok çok.
0: Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli devam ediyor ve Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Değerli insanlar, kıymetli insanlar elmas gibidirler. Çok sınanmaya gelmezler can bağları. Yok, sert darbe alırlarsa yok kırılmazlar. Elbet belki biraz yıpranma payları olur ama elden kayıp giderler. Bir daha da gelmezler, bir daha da dönmezler. Yani sen kaybedersin. Kaybedecek olan kişi, o kişiyi, o güzel, değerli insanı sınamaya girdiyse bu sonuçla karşılaşmak zorunda.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,46, avro 53,19, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.288 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.758 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce Halk, sonra bankayız.
4: Vakıfbank Vinov sunar.
5: Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
4: Vakıfbank Vinov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: paralı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kale kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim kürten ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın.
5: Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi.
11: Bir adım önde.
12: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

kıymetli değerli dinleyenlerimiz, elmas dinleyicilerimiz. Evet, az önce söyledik ya hani, sizin için şöyle güzel güzel şarkılar tabii ki dinletmeye devam ediyorum. Yine en özellerinden birini seçtim. Yollarda olan, trafikte olan, trafikte bunalmış olan, daralmış olan. Allah tabii kolaylık versin. Bütün kardeşlerimize armağan edelim, şu an direksiyonda olan, araçta ve trafikte olan veya direksiyonda olmayıp da sadece aracın içinde beklemekte iğrenç, acı bir durum, zor bir durum. Allah yardımcısı olsun yollarda olan herkesin. Ve bu güzel şarkıyı armağan edelim İbrahim Erkal ve Avuçlarımda Tutamadım.

Allah rahmet eylesin İbrahim Erkan. Başka bir şey söyleyecektim ama şunu aktarmak istiyorum. Herkes ölüp gidiyor. Bir sen mi kalacaksın? Ha bir gün fazla, ha bir gün az. Ama yaşayacaksın. Ateşte kul, toprakta gül olacaksın. Mühim olan yaşarken insanca yaşamak. Her şeyin özü bu. Asıl buna bakacaksın.

0: gerekti.
1: Konuşarak anlatılmaz her şey. Bazen susmak yeter aslında. Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak en iyi cevaptır anlayana.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekliliği.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada kapalılar imha edilsin şeklinde paylaşım yaptığı belirtilen Hatice Öncel hakkında soruşturma başlattı. Tepkilerin odağındaki kadın tutuklandı. Türkiye'nin deprem gerçeğini ışık tutacak önemli bir çalışma tamamlandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni haritaya göre Türkiye'deki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. İstanbul'un tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Sirkeci Garı kapsamlı bir restorasyonla yeniden hayat buluyor. Tarihi gar kültür ve yaşam merkezine dönüştürülecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometreleri, Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Limanlara uğrak yapan kruvaziyer yolcu sayısı 5 ayda 455 bini aştı. Analizlere göre İngiltere 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana geçen 10 yılda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı nedeniyle 1 trilyon sterline aşan potansiyel fırsat kaybı yaşadı.
0: Halkbank'ın

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Front.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şarkılarda genelde o yarım kalmışlığın acısı, sancısı, sızısı çok güzel ifade edilir. Ama sanılır ki gidenler özellikle kalanların her gün ağladığını, hayat devam ediyor cancağızım. Gidenler sanmasınlar, kalanlar her gün ağlıyor. Evet, bak şöyle bir örnek vereceğim. Radyoyu kapattın diye şarkılar yarıda kalmıyor. Şarkılar akıp gidiyor, program akıp gidiyor. Kaçıp gidiyor ya da ya. Evet, o yüzden hani tekrarını, programın tekrarını dinlemeye çalışılır değil mi kaçırıldığı zaman? Çünkü o akış var orada. Hayat gibi yani. Hayatta devam ediyor. Herkesin kendine göre bir akışı ve başlıyor ve devam ediyor. Kimse yok olmuyor yani. Aşk olur.

Hayatımızda yanımızda olduğu için şükrettiğimiz insanlar olsun her daim. Değil mi? Yani nasıl kıymetli, ne kadar önemli. Dünyanın geri kalanı şey diyebilirsiniz bak, başkalarının da olsun diyebilirsiniz. Olsa da olur diyebilirsiniz ya da. Çünkü yanınızda olduğunda size dünyayı dar edecekse ve başka şeyler olacaksa hiç gerek yok. Ama yanınızda olduğu için şükrettiğiniz insanlar varsa geri kalan dünya istedikleri gibi istediğini yapabilirler. Bizim için fark etmez, öyle değil mi? Aşk olan.

Ben yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Yazıp gönderin bol bol. Ben de bol bol okuyayım inşallah. Bakalım neler yazılacak. İşte bahçede çay içenler, balkonda keyif yapanlar, yollarda bunalanlar, daralanlar, yürüyüşte olanlar, ne bileyim yani bilmiyorum, bakalım. Gelecek mesajlardan göreceğiz neler yapıldı.

yine birbirinden güzel şarkılar devam edecek tabii ki. Tek farkla artık sizler de mesajlarınızda dahil olabilirsiniz. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinde.

0: kesinlikle.
1: Hangi halın değil hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyu ile istediğiniz tarz evinizde modern çizgilerden zamansız desenlere, sade tonlardan dikkat çekici geometrik tasarımlara uzanan geniş koleksiyonlarıyla her zevke uygun seçenekler Gümüş Suyu'nda seni bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla tarzına, konforuna uyan yüzlerce seçenek için hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: gidiyor.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Olmayınca olmaz bazen. Olmasını çok isteriz ve büyük çabalar sarf ederiz. Öyle değil mi sevgili Cem Bağları? O zaman ne deriz? Hayırlısı. Hayırlısı der ve yolumuza devam ederiz bizler. Şimdi yine şöyle hemen mesajlarınıza dönmek istiyorum. Güzel mesajlarınıza 0507-977-0101'den. Sevgili Ayşe Hanım Ankara'dan yazmış. Bahçedeyim, çay keyfindeyim demiş. Doğru tespit etmişim demek ki. Doğru tahmin. Bir de bir bakalım. Ayşe Hanım'a hayır, keyifli saatler dileyelim. Fonda biz olalım ama. Aynı zamanda Ayşe Hanım olmaya devam edelim. Selam olsun. Ve Gülnaz Hanım da yine. O da

yıldızlar düşmeden. Şimdilerde zamanımızı uyarlayacak olursak sıcaklar çok fazla olmadan gel diyebilirsiniz mesela. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Ali Ebruli'de. Mesajlara şöyle dönüyorum. Malatya'dan Yunus Topdağ'a, kardeşim Ali Can'a ve çırakların Fatih, Baran ve Yusuf'a armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin efendim.

Evet, şöyle yine güzel mesajlara bakıyorum. Neler neler yapılmış öğreniyoruz böylelikle. İyi yayınlar Murat ben demiş. Patnos yolunda kahve ve radyo yedi keyfi, teşekkürler. Yolunuz açık olsun, çok güzel. Bir de fotoğraf var, süper. İyi yayınlar, bahçede çapa yaparken sizi dinliyoruz demiş. Müzikleriniz çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tam şu an tüm çapa yapanlara kolaylıklar dileyelim. Zor iş ya. Ben biraz yapmaya çalıştım ara araba işte geldiğim, denk geldiğim yerlerde de. İnsan avuçları patlıyor. Ama çok keyifli. Kolay gelsin efendim. Selamlar, çok teşekkür ederiz.

Kuşlar ve Edibak Bayramı dinledi, güzel bir şarkıdır. Şimdi yine çok sevilenlerden birine geçiyoruz. Ferdi Baba'ya geçiyoruz. Trabzon'dan sizi severek dinliyoruz demiş. Aileme gelsin Fatma Tiryakioğlu. Erzurum'dan selamlar sevgiler. Serap ben demiş. Yayınladığın güzel eserleri dinliyorum balkonda ablacığım demiş. Ferdi Baba'yı hemen sana da gönderiyorum balkon keyfinde. Çok keyifli olacak inşallah. Sen de Allah'a emanet ol. Ve hemen gördüğüm kadarıyla Vesile Hanım da tüm sevdiklerine armağan ediyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans. İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'de koltuk kavgası şiddetle devam ediyor. Dün akşam da İzmir İl Başkanlığı karıştı. Partililer yumruklaşmanın eşiğine geldi. İl Başkanlığı binasına giren Kılıçdaroğlu taraftarları Özgür Özel'in tablosunu parçaladı. Amerika ve İsviçre arasında yapılan müzakerelerden alınan olumlu sonuçlar piyasaları hareketlendirdi. Ons altın haftanın ilk işlem gününde %1'den fazla artış kaydetti. İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir anaokulda çocuklara şiddet uygulandı. Görevli kadın çocukları uyutmak için sopayla vurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevli gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de apartman çatısından alevler yükseldi. Hızla 6 binaya daha sıçradı. Fatih'te ise tekstil deposunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. Her 3 kişiden birinde silah olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre 86 milyonluk nüfusta 34 milyon silah var. Bu silahların büyük bir bölümünün ruhsatsız olması endişeyi daha da artırıyor. Yaz aylarında güneş çarpması riski yüksek. Sıcak havalarda özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk grubunda. Uzmanlara göre güneş çarpmasından korunmak için saat 11 ve 15 arası güneş ışınlarına maruz kalmamak gerekiyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında karşılaşacağı ABD mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip etti. Galatasaray orta saha takviyesi için Wolverhampton forması giyen Andre'yi devre arasında olduğu gibi yeniden gündemine aldı. Sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.729 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.46, euro 53.15. Gram altın 6.238 lira, Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Salı günü Marmara, Ege ve İç Anadolu az bulutlu ve bol güneşli bir güne uyanırken Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yer yer bulutlanma ve hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 36, Giresun 25, Nevşehir 27, Iğdır 33, Batman 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Bağlantı yolu Bayrampaşa-Samalcılar Viyadüğü yönünde sağ şeritte araç arızası var. D100 Avcılar Parseller yönünde yine sağ şeritte araç arızası söz konusu. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Geldiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Kıvırcık Ali'nin o güzel sesini dinledik. Seni çok seviyorum ve şimdi Koray Avcı ile devam ediyoruz. Selamlar sevgilerimle demiş. Ben Sıla, tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Sıradaki şarkıyı hemen gönderiyorum. Selamlar sevgilerimle, ben Ankara'dan, Beytepe'den Ayşe. Ben Hanım size sağlıklar diliyorum demiş. Amin efendim, cümlemize çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizin için de hemen gönderiyorum. Saygılar bizden, hürmetler bizden. Selamünaleyküm. Sakarya'dan Merve Karadağ, Ümraniye cezaevinde yatan eşim Turgay Karadağ armağan ediyorum demiş. En güzel sabrımsın, umutla beklediğim yarımlarımsın. Sizlerden Allah razı olsun, sizler sayesinde mesaj yolluyorum eşime demiş. Siz de sağ olun, sizden de razı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum ve işte Koray Avcı, Radyo 7'de.

İlk kez bir istek istiyorum. Şarkı ismi söylememe gerek dahi duymadım demiş. Her çalanı keyifle dinliyorum. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Zeytinburnu'dan Arzu Hazan, Ütü'den selamlar. Sizin için hemen kolaylıklar diliyorum. Ha, bu sıcaklarda Ütü'de zor iştir ya. Ne demiş? Sevmeyi bilmeyenlere armağan ediyoruz demişler. Sevmeyi bilmeyenlere armağan etmese miydik acaba? Bir düşündüm yani, değil mi? Bilmiyorum. Ya da öğrenmek istemeyenlere diyelim. Öyle daha iyi. Bilmeyene vardır ya, herkes biliyordur sevmeyi de işte işine gelmiyordur.

verip güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın, yok sanma o kadar kolay değil. Gönül sadakası var. Gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin.

mutlu ol yeter ve mutluluklar tabii ki bütün şu an sesimi dinleyen, duyan dinleyenlerimiz hep mutlu olsunlar. Ve devam edelim mutlu etmeye mesela mesajlarla. 0507-977-0101'den hayırlı yayınlar, görünen bir yaram yok lakin demiş, her yerim sızlıyor. Size gelsin demiş, çok teşekkür ederim. Yani kolay değil bu cümleleri duyduğunuzda, yaşanmışlıklar var her birinin içinde. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun, Venher Hanım iyi yayınlar, servis bitti eve gidiyorum demiş. Cemil Malbur ve Doktor Murat İnan'a armağan olsun sıradaki eserimiz.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Limanlara uğrak yapan kruvaziyer yolcu sayısı 5 ayda 455 bini aştı. Analizlere göre İngiltere 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana geçen 10 yılda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı nedeniyle 1 trilyon sterline aşan potansiyel fırsat kaybı yaşadı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Fatih.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Ben ve İlyas Yalçıntaş.
1: Neredesin?
0: En sevdiklerimizden biridir Neredesin Sen ve devam edelim. Aydın Tez Dönen, güzel insan, güzel yürek, Mardin'den merhabalar, sevgiler, saygılar demiş. Nankörler pazarında vefa satılmaz diye bir güzel not düşmüş. Tüm nankör zedelere gelsin demiş. Güzelmiş. Çamaşır katlarken dinliyorum sizi. Bursa'dan ben Sümeyye, gelecek şarkıyı tüm işi bitmeyen annelere armağan ediyorum demiş. Hakikaten öyle ya. Unutma, onların hakkı ödenmez. Selam olsun bütün annelere.

Pirinç sulak bir arazide yetiştiği halde içinde bir gram su bulunmaz. Çok enteresandır. Karpuz ise kuru toprakta yetiştiği halde yaklaşık %90'ı sıvıdır, sudur. Allah sebeplere muhtaç değildir. Dilerse sebepleri tersine çevirir. Aşk olan.

Allah Allah, çok güzel şarkılardı. Birbiri ardına bir şarkı daha var ki hemen onu da dinleteceğim, ama o şarkım da son şarkı olmuş olacak sevgili Can Bağları. Son şarkımızda bakalım kimlere göndereceğim. Elif Afyon'dan "Çamaşır Asarken Sizi de Dinliyorum" demiş, çok kolay gelsin. Ankara Sincan'dan Ümran "Kendime Armağan Ediyorum" demiş. "Girdim ev temizliyorum şu anda" demiş, Allah kolaylık versin. "İyi yayınlar ablam, aşkın ve huzurun şehri Konya'dan selamlar" demiş. "Çayı seven çaycağızıma armağan ediyorum" demiş Ahmet Çandere. Çok teşekkür ediyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: dünyası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona. Reklam.

İnsan bazen kaybettiğini sandığı şeylerin aslında kendisini özgürleştirdiğini yıllar sonra anlar. Her bitiş kötü değildir aslında. Bazı kapanan kapılar daha güzel yolculukların başlangıcı olur. Yeter ki umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: Sizin için ve aşkınız için çalacağız. Bugün istek şarkılarınızı dinleme vakti sevgili dinleyenler. İstemiş olduğunuz şarkılar varsa hiç vakit kaybetmeden bizlere iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Dediğim gibi bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti.
1: Burası

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

Bazı insanlar vardır, varlıkları en soğuk günleri bile ısıtır. Tıpkı karanlık bir gecede uzakta görünen bir ışık gibi. İnsan bazen sadece bir kişinin varlığında inanır.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Tekirdağ Çorlu'dan Adaşım Murat, gece mesaisindeki tüm fabrika işçilerine gelsin. Cevdet Bağca, yasaklardayım rica ediyorum demişsiniz. Allah kolaylıklar versin. Balıkesir Edremit'ten Zeytin Gözlüsü'ne gidecek Zara yasaklı resim istenilmiş. Kalbi benimle atan o güzel

Hatıralar bazen eski bir fotoğraf gibidir. İnanın bana, tozlanır ama silinmez. Bir gün karşınıza çıkar ve sizi yıllar öncesine götürür. İşte zamanın yapamadığını anılar yapar.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometreleri, Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı

sevgili Ece. Bütünleme sınavlarına çalışan tüm öğrenci arkadaşlarıma moral olsun diyor Serkan Kaya, yemin ve ettim. Manisa Salihli'den Berber Selim, dükkandaki tüm çırakları ve sırasını bekleyen müşterilerime intizardan özlemedim mi? Bizim için çalarsınız, mutlu oluruz diyor. Elbette ki çalarız. Çünkü bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleme günü. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. İsteklerinizi bizlere iletebilirsiniz.

0: çekil.
1: Çanakkale Deno Fuk. Ahmet Kaya, kara yazısı gelir mi? Denizde dalgalarla boğuşan tüm denizci kardeşlerime armağan olsun diyor.
0: Üzülmedi.
1: Zirve çanta çalışanlarına, sevgili Hüseyin Bey'e ve orada bulunan herkese de Ahmet Kaya'nın o güzel eserine armağan edelim. Ayrıca sevgili Hatice, Haymana'da yaslandığım dağım babam Nihat Demir'e Ahmet Kaya'nın o güzel eseri armağan olsun diyor. Ahmet Kaya'ya kulak veriyoruz.
2: Burası Radyo 7.

0: Bazen insanın ihtiyacı olan şey bir mucize değil, güzel bir haber, samimi bir söz ya da içten bir sarılmadır. Küçük mutluluklar büyük yaraları iyileştirebilir. Evet, şifa bekleyip de hasta olan dinleyenlerimiz var. Onlar da radyoları başında bizlere kulak veriyorlar. Onlara en büyük desteği sağlayanlar, tüm sağlık çalışanlarına da bu güzel eserimizi armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İstanbul'dan Ayşe Hanım, Diren Ünsal'dan istemiş olduğunuz şarkıya kulak verdik. Size ve o güzel kalbinize armağan ettiğimizi hatırlatalım. Evet, tesadüfen rastladım istek programınıza. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Ben de Selami Şahin'den Tanımam Senden Başka şarkısını rica edebilir miyim deniliyor. Tabii ki sizler için bizler de dinliyoruz. Malatya'dan Mustafa, canım eşim Tülay ve yengem Zeynep için rica ediyorum diyor.

Mustafa Topkaş, İbrahim Tatlıses, Usta İstemişsin, siz istersiniz de ben çalmam mı? Çalarım tabii ki. Evet, tüm İbrahim Tatlıses isteyen dinleyenlerimiz de armağan olsun. Pek çok dinleyenimiz vardı İbrahim Tatlıses istemişlerdi. Ortak olarak bu güzel eseri sizlere armağan edelim. Hemen ardından da güzel bir Selda Baycan yorumuna kulak vereceğiz. Evet, Ankara Kızılay'dan sevgili Vedat Bey'in istemiş olduğu eser. Yorucu bir mesai sonrasında sizleri dinleyerek evime gidiyorum. Çalarsanız beni mutlu edersiniz diyor elbette ki.

İzmir'den Nurhan Hanım, eşim ve çocuklarım için Ferdi Tayfur istiyorum diyor. Bu güzel eseri sizlere armağan edelim. Rabbim mutluluğunuzu, huzurunuzu eksiltmesin inşallah.

0: ümitlerin.
1: İnsan yaşlandığı için değil, umut etmeyi bıraktığı için yorulur. Hayata tutunmanın sırrı her sabah yeni bir sebep bulabilmektir. Rabbim o sebeplerle her daim sizleri karşı karşıya getirsin.

0: Konya'dan sevgili Mustafa, istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Dünyalar tatlısı eşine ve sana da armağan olmuş oldu. Eskişehir'den Cansu, ev arkadaşlarımla beraber sizleri dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısınız? Deniz Seki, Hayallerim Hayal Oldu. Özellikle Canan bu şarkıyı çok sever ve şu anda sizi dinlerken de ağlıyor diyor. Ağlamak güzeldir. Bırakın ağlasın, sonrasında gülecektir.
1: Burası Radyo 7.

hayal gerçekleşmez belki ama her hayal insana bir yol gösterir. Önemli olan düştüğünüzde yeniden kalkabilmektir. Sevgili Seda Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Bilal Sonses, ihtiyacım var demişsiniz. Hiç vakit kaybetmeden sizlere iletelim bu güzel eseri. Ayrıca Yozgat'tan sevgili Kezban Güllü'den değmezmiş sana. Hayırsız Ahmet'e armağan etmek istiyorum abi diyor. Beni kırmayın siz de. Çalın şarkımı olur mu demiş. Tabii ki

sana. Evet, bazı şeyler var. Öyle değer ki. Çocukluğun vardır. Çocukluğunda değer verdiğin dostların, arkadaşların vardır. Hala onlar hayatındadır ve hala değerlidir. Bursa'ya buradan sevgiler, selamlar. Sevgili Doğan Gül, Gül ailesine buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Evet, sevgili çocukluk arkadaşımız Doğan, dünyalar tatlısı eşi Dilber Gül ve sevgili Elif Gül, kızlarına bu güzel eseri armağan edelim.

Evet sevgili Hanife'nin istemiş olduğu şarkıya da kulak verdik. Hemen ardından Kocaeli'ye uzanıyoruz. Hasan Durak Beyefendi, Radyo 7 çalışanlarına ve bir tanem Kevserim'e, ayrıca kızlarım Sema Nur, Fatma Zehra'ya armağan olsun diyor bayan bizlerle.

Alışkanlıklar bazen insanlar olur. Varlığına alıştığınız biri hayatınızdan çıkınca eksikliğini uzun süre hissedersiniz.

Unutmayın ki o yüreğinizdeki yangınlar her gün gelecek, sönecek. Külleri de rüzgarın etkisiyle savrulacak. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor ne yazık ki. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan Radyo Edi'de sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan sevgili Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İki günlük aranın ardından, kısa bir ayrılığın ardından yepyeni bir haftada, yepyeni bir programda yeniden buluştuk. Şükür kavuşturan Rabbimize. Burası Radyo 7, ben Kaan Özdemir, programımız Kaan'la Geceye Ses Ver. Sizler radyolarınızın başında, ben burada. Harika bir gece için tüm şartlar hazır. O zaman programı hayırlısıyla başlatalım bakalım.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Öncelikle 2,5 milyona yakın öğrenci kardeşimize bir geçmiş olsun diyelim. Yıllardır hazırlandıkları sınav sona erdi. 3 sınav vardı hafta sonu. TYT, AYT, bir de YDS miydi, yabancı dil sınavı. Aynı zamanda babalar günüydü, mezuniyetler de var. İstanbul'da oldukça yoğun bir hafta sonu geçirdik. Yeni haftaya da oldukça yoğun başladık. Nasıl keyifler, her şey yolunda mı, sağlığınız yerinde mi? Bu gece de mesajlarınızla programımıza katılabileceksiniz. Bu gece istiyorum ki yeni dinleyenlerimizle tanışalım. Ya da bizi uzun süredir dinleyip henüz bize mesaj göndermemiş olanlarla. Ya da mesajı hiç okunmamış olanlarla. Özellikle onlardan mesaj bekliyorum. Birazdan numaramızı hatırlatacağım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

insanın kalitesini anlayabileceğimiz en önemli emarelerden biri şudur bana göre. Bir nedenden dolayı sevdiğiniz bir insanla aranız bozulur ama o ana kadar sırlarınızı anlatmışsınızdır, düşüncelerinizi anlatmışsınızdır, size yapılan haksızlıkları, ortak tanıdığınız insanlarla ilgili fikirlerinizi paylaşmışsınızdır. Aranız bozulduktan sonra bile o insan sizin aleyhinize fikir beyan ettiğiniz insanlara herhangi bir şey söylemiyorsa, sırlarınızı muhafaza ediyorsa, işte o insan çok kaliteli bir insandır.

Çok dinlenen, konu komşuya, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bu gece de WhatsApp mesajlarınızı okuyacağım elimden geldiğince. Kısa yazılı mesajları okuyoruz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebiliyorsunuz. Özellikle yeni dinleyenlerimizle ya da bize ilk kez mesaj yollayanlarla tanışmak istediğimizi belirttik, altını çizdik. Bakalım kimlerle tanışacağız. İlk durağımız Karabük, Emine Sağlam. Sıradaki şarkıyı şu anda yolda direksiyon başında sizleri dinleyen eşim Mustafa'ya ve aileme armağan ediyorum. Radyo 7'yi severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Memnun olduk tanıştığımıza. Hem eşinize hem de yollarda bize kulak veren tüm kaptanlara ve tüm yolculara bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

Aslına bakarsanız hepimiz gücümüzün yettiğiyle sorumluyuz. Bir başkasını bu açıdan eleştirmemek gerekiyor. Hani derler ya, denizi geçtin, derede boğuldun diye. Herkesin yükü bir değil. Sizin için kolay olan bir başkası için çok zor olabiliyor. O yüzden herkesi ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Hayırlı geceler, tır şoförü Adem şu anda Bolu yolundayım. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz biz de size. Çankırı'dan selamlar Kaan abi. Ben Sevim, eşim Emrah için bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Memnuniyetle mutluluklar diliyoruz size. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Sezgin, oğlum ve benim için bir şarkı istiyorum. Müzisyenim, tüm müzisyenlere ve müzik severlere armağan olsun, geceniz güzel olsun demiş. Evet, fotoğrafınızda da gördüm. Ne güzel bir müzisyenin Radyo 7'yi dinlemesi. Teşekkür ediyoruz. Hem sizi hem de tüm emekçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Müzisyenlere ve benzeri işlerle uğraşanlara bu harika şarkıyı armağan edelim.

O beklenenler hiç gelmiyor değil mi? Ya da çok az belki dönüyor. Bekleyen beklediğiyle çektiği acıyla kalıyor. Dertlerim gece başlar demişler, gerçekten de öyle. Ağrılar da mesela gece azar. İnsanın kimsesizliği, çaresizliği, yalnızlığı gece daha fazla görünür hale gelir. Yeri yurdu olmayan, kalacak bir yeri olmayan gece en büyük acıyı, sıkıntıyı yaşar. Sabah olmak bilmez, öyle değil mi? Tüm gün hızlı geçerken gece yavaş geçer. İyi geceler, kolay gelsin. Bir şarkı isteyecektim, onu da Ayşe Nur'a armağan etmek istiyorum demiş. Mehmet ilk kez yazıyormuş, memnun olduk. Mehmet ve Ayşe Nur için çalacağız sıradaki şarkıyı. Elif yazıyor, bizim için de güzel bir parça çalar mısınız? Ankara'dan yazıyorum diyor. LGS derdi bitti, ailemle birlikte geziyoruz. Sınavdan sonra hayat çok güzel demiş. Hadi bakalım, güzel sonuçlar alırsınız inşallah. Ailene de selamlar gönderiyoruz Elif.

Harika şarkının sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Kimseyi gözümüzde bu kadar büyütmemek lazım. Deli gibi sevmiş olabiliriz, büyük fedakarlıklar yapmış olabiliriz, hayaller kurmuş olabiliriz, hiç önemli değil. Hepsinin üstesinden gelecek kadar güçlüyüz. Kendimizi zayıf görmeyelim. İnsan neler neler başarıyor bu hayatta, değil mi? Bursa'dayız. Ümit sıradaki parçayı Yozgat'taki Nur Sema'ma ve hastanedeki anneme armağan ediyorum demiş. Geçmiş olsun kardeşim, umarım ciddi bir şey değildir. Hatırlattın, hastanelerde bizi dinleyen hastalara, hasta yakınlarına, personele selamlarımızı gönderelim. Allah hem iyilik, kolaylık, şifa versin, hem de çalışanlara kazasız belasız sakin bir mesai nasip etsin. Yine Bursa'dan Ünal ben. Benim gibi kara gecelerden aydınlık günler bekleyenlere ve Radyo 7 dinleyen herkese bir şarkı armağan ediyorum diyor. İnşallah sen de beklediğin ışığa kavuşursun kardeşim. Kanseri'den Sude Naz, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim anneme ve babama armağan ediyorum diyor. Annenize, babanıza, tüm anne babalara, ailelere selamlarımızı gönderelim. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet dileyelim.

düşünceye göre fakir erkekler ve alınlı olmayan kadınlar yalnızca kişilikleri için sevildiğinden emin olabilirler. Katılır mısınız buna? Birini niçin sevdiğinizi gerçekten bilir misiniz? Yoksa o an karşınıza çıkan insan birkaç saniye içinde sizin için çok büyük anlamlar ifade eder mi? Buna inanır mısınız? İstanbul'dan Canan, sizi bir senedir dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı oğlum Berat, kızım Sukeyna'ya armağan ediyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Gerede'de bizi dinlemekte olan oğlumuz Kaan Can Çoban'a sıradaki parçayı armağan ederseniz çok sevinirim demiş Naime Hanım. Memnuniyetle bu şarkı Kaan Can için de geliyor.

güzel şarkıların arasında WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızı da okumaya gayret ediyorum süremiz el verdiğince. Huri Hanım'ın mesajı şöyle başlıyor. Bazı duygular yüksek sesle söylenmez, sadece güzel bir şarkıya emanet edilir. Sıradaki parça aklımdan hiç çıkmayan değerlime gelsin diyor. İyi geceler, ben Fatih. Sıradaki şarkı şu anda görevde olan tüm jandarma ekiplerine armağan olsun. Rabbim kolluk kuvvetlerinin ayağına taş değdirmesin demiş kardeşimiz. Amin diyelim. Asker, polis, jandarma, güvenlik görevlisi, sağlıkçı, karayollarında çalışanlar, her kim varsa hepsine selamlarımızı gönderelim bu şarkıyla.

0: Şimdiki durağımız Çankırı. Çankırı'dan Songül şu an Muğla'ya doğru yoldayız. Sizinle birlikte yolculuk daha güzel. Sıradaki parçayı canım abim Osman Günay, yengem Perihan ve tüm sevdiklerime ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Muğla'ya zannediyorum tatile gidiyorsunuz. Kazasız belasız yolculuklar, keyifli tatiller. Almanya'dan Coşkun Yabangül'ü yazıyor. Sizin için de çalacağız. Hem Almanya'ya hem de yurt dışında bize kulak veren tüm gurbetçilere armağan edeceğiz. Bursa'dan İhsan Yılmaz sıradaki parçayı eşime, kızlarıma ve size armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun, eksik olmayın. İyi geceler, sizi 5 yıldır dinliyorum demiş Nevin Hanım. Teşekkür ediyoruz. Memnun olduğum tanıştığımıza, sevgiler saygılar demiş. Sevgiler saygılar bizden. Üstüne de güzel bir şarkı armağan edelim. Kabul ederseniz Gökhan Tepe söyleyecek.
1: Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları?

Aslına bakarsanız hepimiz mutluluğun, huzurun peşindeyiz. Bu duyguları yakalayıp hayatımıza böyle devam etmek istiyoruz. Peki bu mutluluğu nasıl elde edeceğiz? Çok farklı görüşler var. Bir görüşe göre mutluluk elde edilmez. Mutluluk inşa edilir. Bazıları böyle diyor. Mutluluğu inşa etmemiz gerekiyor. Çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir başka düşünceye göre ise beklemesini bilenin her şey ayağına gelir demişler. Yani sabırla bekleyip mutlu günleri, daha sonra bunun keyfine varmak gerekebilir. Bir başka düşünceye göre ise mutluluğu dışarıda bulmak imkansızdır. Kendi içimizde bulmaksa çok zordur.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, konu komşuya, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Tabii ki bu harika şarkılarla birlikte sizlerden gelen mesajları da okumaya çalışıyoruz. Şimdiki durağımız Eskişehir. Mehmet, çok güzel şarkılar çalıyorsun abi demiş. Kendimizden geçiyoruz, öyle mi? Onur duydum, çok mutlu oldum kardeşim, teşekkür ediyorum. Ayşe için çalar mısın? Çok kıymetli dostuma armağan olsun çalacağın şarkı demiş. Memnuniyetle kardeşim. Sıradaki parçayı Ankara'dan İstanbul'a seyahatimizde aracımızı kullanan Yusuf Sevinli'ye armağan ediyoruz demiş. Dinleyicimiz Muhammed Ahmet. Yusuf kaptanımızı selamlayalım. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Radyo 7 ile anladığım kadarıyla yolculuğunuz daha da keyifli geçiyor. Öyleyse size güzel bir Orhan Gencebay şarkısı armağan etmek istiyorum. Beni biraz anlasaydın.

Okunma emekten çok sayıda mesaj var. Hadi biraz hızlıca mesaj okuyalım. Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan Ali ben uzun bir süredir takip ediyoruz. Mezuniyeti 3 gün kala yine sizinle günü tamamlıyoruz. Koca 10 ay sizinle geçti, rica etsem sıradaki şarkıyı bize armağan edebilir misiniz? Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyoruz Ali, hem sana hem de yanında bulunan tüm arkadaşlarına selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan Esma, sıradaki şarkıyı sizi dinleyen yeşil gözlüme armağan ediyorum diyor. Kütahya'dan Kerime, hayırlı geceler, sizi dinliyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Radyo 7 benim hayatta yol arkadaşım, sizi çok seviyorum demiş. Eksik olmayın kardeşim, böyle güzel mesajlar almak bizi çok mutlu ediyor. Uzun bir süredir yazamıyorum, futbolda bir sakatlık geçirdim, geçmiş olsun. Antalya Gazipaşa'dan Mehmet Demir, Alanya'da bulunan ablam Zübeyde Demir'e bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Memnuniyetle. Kardeşim geçmiş olsun, dikkat et kendine, bize yazmayı unutma. Fırıncı Nurettin, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bahçemde dinliyorum sizi. Eşim Aynur Umut'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Evde, arabada hep sizi dinliyoruz.

herhalde bir insanla ilgili en büyük hayal kırıklığı, önemli bir kırılma noktası artık ona inancınızın, güveninizin kalmaması değil mi? Büyük bir yalanı yakalamak ya da arkanızdan kazılan kuyunun farkına varmak sadece o insana karşı değil, tüm insanlara karşı duygularınızı değiştirebiliyor. Gaziantep'ten selamlar. Sıradaki parça Ali Bozkurt ve Yusuf Bozkurt, Hatice Bozkurt ve Tuğba Bozkurt'a gelsin. Bozkurt ailesine armağan ettik. Konya Akşehir'den Dilek Şahin şu an iş yerinde dinlemekteyim. Eşimle birlikte bize de bir parça armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Hayırlı geceler Paris'ten Osman Yılmaz ben. Benim için de bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Ben de Tayfursuz bir gece düşünülemez dedim ve bu şarkıyı hemen yayınladım.

En azından ne dediği, ne yaptığı belli olmayanlara rağmen kararlı olarak giden insanlar bence daha tutarlı, daha doğru insanlar. Onlara kapıya kadar eşlik edebiliriz, değil mi? Bu şarkıda da söylendiği gibi. Samsun'dayız. Bizi ilk defa dinleyen bir dinleyicimiz, adı Bahar, Kütahya'daki Erdem'e hediye ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Memnun oldum tanıştığıma. Ağır Patnos'tayım. Fendi Tayfur'dan bir parça çalar mısınız? Geçmiş yıllara gitsin diyor Mehmet Ali Aydın. Ağrı'ya, Patnos'a selamlarımızı gönderiyorum. Konya'dan selamlar. Bahçede çay içerken dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşim Seyit'e gelsin. Çok fazla mesaj yolladım ama denk gelemedim demiş. Şimdiymiş nasip diyelim. Kayseri'den Yavuz, evimin balkonunda sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı eşime ve oğluma armağan ediyorum demiş. Malum yaz gelince bahçeler, balkonlar doldu taştı. Fransa'dan Ramazan, seni serçenin gözyaşları kadar seviyorum Arifem diyor. Vay beyler, yine bu gece döktürüyorsunuz. Şarkıları da sizlere armağan ediyoruz. Alanya'da bizi dinlemekte olan Esra Zeynep'e bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Olsun, bu şarkıyı biz yine de Esra'ya armağan ediyoruz. Şahin Kendirici söyleyecek. Çocuğu...

0: Mesajlara bakıyorum da bana abim, abicim yazıyorsunuz ya, içimin yağları eriyor. O kadar hoşuma gidiyor ki ruhum gıdıklanıyor. Eksik olmayın. Onlardan biri de Engin Bilgin. Sevgili abim, Samsun Vezirköprü'den yazıyorum. Gecenin bu güzel saatinde senin sesin ve şarkılarınla huzur buluyoruz. Bana da güzel bir şarkı armağan eder misin? En güzellerini armağan ederim kardeşim, hiç merak etme. Bu güzel şarkıyı da sana armağan edeceğim. Kayseri'den Hatice, Radyo 7'yi dinlediğim günden beri başka bir radyo dinlemiyorum. Harika şarkılar çalıyorsunuz. Sıradaki parçayı canım eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Eksik olmayın, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Kaan abicim, ben Balıkesir'den yazıyorum. Ali Topçu, benim için de bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki Ali kardeşim. Merhaba, iyi geceler. İki kardeş yalnızca sizi dinliyoruz ve sıradaki tüm şarkıları Alanya'dan Zeynep ve Ramile olarak kendimize armağan ediyoruz. Teşekkürler demiş. Biz de size armağan edelim. Sıradaki şarkı Annem Döndü ve Babam Musa'ya Gelsin diyor Yiğit kardeşimiz. Yiğit, Döndü ve Musa için çalalım bu şarkıyı.
1: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

0: geçmez de içime sancı doluyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: günler geçmezdim, içime sancı doğuyor.
1: Hiçbir zaman ağır imtihanlarla imtihan edilmek istemeyiz elbette. Ya da büyük, ağır yüklerin altında kalmak da istemeyiz. Ama ne zaman ki bunlar kaderimizde yer alır, bazen kendimize de şaşırırız. Tüm bunların altından nasıl kalktım, üstesinden nasıl geldim diye. Yani başımıza gelmeden kendimizin de ne kadar güçlü olduğunun farkında olamıyoruz, öyle değil mi değerli dinleyiciler? O yüzden kendime güvenim, motivasyonum her zaman yerinde olmalı. Başarabilirim.

Başkent Ankara'dayız. Edis Polat, yanımda babam var. İsmi Oğuzhan. Birlikte akşam yolculuğu yapıyoruz. Acaba bizim için Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısınız? Tüm sevdiklerime ve Radyo 7 ailesine gelsin. Az önce dinlettim Edis. Sana da armağan etmiş olalım. Mersin'den dinliyorum sizi. Programınız, şarkılarınız çok güzel. Bütün parçalar gönlümdeki adama gelsin diyor. Kamil'e gönderiyor mesajı. Konya'dan Ebrar, sıradaki parçayı aileme armağan etmek istiyorum diyor. Ankara'dan Savaş, sıradaki eser tüm dinleyenlerinize gelsin. Ben Buğlem Erba, Rize'den annem, babam, kardeşlerim.

Benim için bir şarkı rica ediyorum demiş. Rize'ye de selamlarımızı gönderelim. Bursa'dan yazıyor Hatice. Eşimi hala çok seviyorum demiş, unutamıyorum diye eklemiş. Ne diyelim kardeşim, hakkında hayırlısı olsun. Uzun bir mesaj yazmışsın, burada görüyorum. Bekle bakalım, sabret, sabrın sonu selamettir. Fransa'dan selamlar Öznur, ilk defa yazıyorum. Canım eşim Volkan'a, canım çocuklarım Melisam, Pekisam ve Mustafa Kaan için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bu güzel şarkıyı size de armağan ederim.

WhatsApp mesajlarınızı okumaya tüm hızımızla devam edelim bakalım. Şimdiki mesaj nereden gelmiş? İyi yayınlar, ben Zeynep. Eşim Erol ve evlatlarım Bulem, Eymen, Yunus için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Allah başlasın diyelim memnuniyetle. Samsun'dan Selçuk Mert Türk. İyi geceler, hayırlı yayınlar. Bugün benim doğum günüm. Benim için Ahmet Kaya'dan bir parça çalar mısınız demiş. Az önce dinlettik. Selçuk, doğum gününü en içten duygularımızla kutluyoruz. Sana sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyoruz. Tüm doğum günü olanlara armağan edelim bu harika Müslüm Gürses şarkısını.

Başkent Ankara'dayız. Saadet Hanım Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Şimdi dinlettik. Radyo 7 dinleyenlerine ve aileme armağan ediyorum diyor. Çorlu'dan Ecrin, babam Selim'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Çorum'dan Bekir, sıradaki parça aileme gelsin. Mezun olacak olan Muammer Emin oğluma gelsin, bir haftası kaldı demiş. Hadi bakalım. Allah bağışlasın, Allah hayırlı bir ömür nasip etsin. Paris'ten Ali, sıradaki parçayı kalbimin diğer yarısı Sunam'a armağan ediyorum diyor. Fransa'ya da selamlar gönderelim. Sıradaki şarkıyı şiirler yazdığım ama bizden olmaz diyen insafsıza armağan ediyorum diyor. Erzurum'dan Taha. Hadi bakalım Taha, belli olmaz bu işler Taha'cığım. Bekleyelim bakalım. Rabbim ne eylerse güzel eyler.

Belçika Dayız sabahının mesajı. Sizleri severek dinliyorum. Sıradaki parça Türkiye'de olan anneme, babama ve canım kardeşlerime armağan olsun. Yasemin ve Bahar, sizleri çok seviyorum, çok da özledim demiş. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Tez zamanda, bilmiyorum bu yaz gelebilecek misiniz? Bursa'dan Osman Gazi Temel Yeri Parkı'nda sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Dinleyicimiz Antalya'dan Ömer, canımdan çok sevdiğim eşime bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ağrı'dan selamlar, yıllardır dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı İhsan Bulut'a armağan ediyorum diyor Doğukan kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'den Nevin, canım eşim Ferhat'ı çok özlediğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkıyı bizim için çalar mısınız? Memnuniyetle. Ankara'dan dinliyor bizi Recep. Sıradaki şarkıyı eşim Fatma'ya armağan ediyorum diyor. Madem öyle, birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Ümit Sayın ve Erdal söyleyecek. Uçtu.

Başkent Ankara'dayız. Muhammed Sıra'daki şarkıyı canım babama armağan ediyorum. Babalar gününü kutluyorum demiş. Biz de kutlayalım babanızın babalar gününü. Kırşehir'den yazıyor Osman. Teşekkür ediyorum güzel düşüncelerin için. İstanbul'dan yazıyor Fatma. Samsun'a evimize dönüyoruz. Yolda sizi dinlemek çok keyifli. Sıradaki şarkı eşim Fatih'e, babama ve anneme, aynı zamanda yollarda size kulak verenlere armağan olsun. Biz de size kazasız belasız hayırlı keyifli yolculuklar diliyoruz. Bolu'dan Dilek sıradaki parçayı seviyorum deyip yarı yolda bırakanlara armağan ediyorum. Ankara'dan Zehra, her gece sizi dinliyoruz. 9 yaşındayım. Bu sıradaki şarkıyı misafirlerimize armağan ediyorum. Aileme, Nazlı ablama, Ferhat abime, babama, anneme, abime, teyzeme, ablama. Kardeşim herkesi saymışsın. Teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkıyı sana da armağan edelim.

Şimdiki durağımız Eskişehir. Murat şu an serviste, eve gitmeye çalışan Dilek Hanım için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Tam servis saati değil mi? Mesai değişim saati. Eve gidenler, işe yeni gidenler, her birine selamlarımızı gönderelim. Antalya Korkut Eli'nden Haşim Topuz sıradaki parçayı kalbinde kötülük olmayan herkese ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Ne güzel söylemişsiniz. Kalbi temiz, iyi niyetli tüm dinleyenlerimize armağan ederim. Kaan abicim hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben Evrim Çelebi. Antalya'dan yanımda epeydir görmediğim çocukluk arkadaşım var, Tayfun Akan. Sıradaki parça ona gelsin, esenle kal demiş. Çok keyiflidir sizin sohbetiniz şimdi. Görüşmediğiniz yıllar içinde neler yaptığınızı birbirinize anlatıyorsunuzdur. Ağrı'dan yazıyor Adem, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor. Bu gece çaldık. Sıradaki şarkıyı hem sana hem de tüm sevdiklerine armağan edelim Adem. Büyük Üstad Kayahan'dan çalacağım bu şarkıyı.

pazartesi gecemizde böylece geldi geçti. Allah nasip ederse birkaç dakika sonra yeni bir güne başlayacağız. Umarım keyif almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur. Öyleyse bizi sevdiklerinize, çevrenize tavsiye etmeyi sakın unutmayın, olur mu değerli kardeşlerim? Bir ricamız daha var. Radyo 7 uygulamasını telefonunuza indirin. Malum yaz geliyor. Memleketinize ya da tatile gittiğinizde internet erişiminin olduğu her yerde bizi kesintisiz dinlemeye devam edebilirsiniz. Yarın Allah nasip ederse saatler 22'yi gösterdiğinde yine yuvamızda Radyo 7'de yeni bir programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

0: bugün programa merhabayı, hoş geldinizi bir veda şarkısıyla yaptım. Tezatların içinde bir ahenk vardır. Bugün de böyle bir tezatla başlamış olalım.
1: Elveda bütün gel.
0: Ya da şöyle diyeyim, şöyle anlamlandıralım. Biz de programın başlamasıyla beraber herkes kendine göre seçsin. Bazı şeylere elveda diyelim, programı merhaba diyelim. Evet, Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın. O kadar değerli ki anlattıklarınızın anlaşılması ya da en azından yanlış anlaşılmaması.
2: Gölge sizlerle.

Geçtiğimiz günlerde bir video görmüştüm. Ferdi Tayfur şimdi dinleteceğim şarkıyı anlatıyordu. Evet. Ağlamazsam uyuyamam. Çok güzeldir. Ama öncesinde diyeyim ki bazı insanlar haddini aşar, duracağı yeri bilmez. Her şeye sınır bilmeden karışır. Sınırını bilmez. Mutlu olmayı çok ister. Bakacağı yeri bilmez. Ne istediğini bilmeyen insandan da uzak durmak gerek. Çünkü böylesinde ne kendisine ne de başkasına hayır gelmez.

0: arzuyu sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: Gölge sizlerle.

sizin yüreğinizin sesi olmak gibi bir niyetim, bir doğal amacım var. Benim için başarı, siz dinlerken beni, ya evet bak beni anlatıyor dediğiniz anlar, evet acı da olsa. Şöyle ki, eski gülen yüzümüzü karşılarında bulamayanlar, bizi soğuk insan ve kibirli olmakla suçluyorlar. Gönlümüzü kapattıklarımız, artık kullanamadıkları iyi niyetlerimizi özlüyorlar. Saflığımızdan emin olanlar, aslında çok şeyin farkında olduğumuzu bir türlü anlamıyorlar. Yüzlerine bıraktığımız acı bir tebessüm bile içimizdeki insanlıktan. Aslında onu bile hak etmiyorlar.

0: Belki yurt dışında, belki yurt içindesin, belki yalnız, belki kalabalıklar içinde. Sevgili dostum, ben Gölge. Beni iyi dinle.
1: Gönlümün pınarında adın Ceylan'ım olsun.
0: Bak, ne yaparsan yap olmaz bazen. İster adına fedakarlık de, parçala kendini. İster sabrını sevginle karıştır, ertele hayallerini. Karşındaki insanda bırakacağın iz ancak onun yüreğinin büyüklüğü kadar olacaktır. Yani demem o ki, vefa var ya, vefa. Vefayı kişiliği oturmuş ve insanlık kendisine nasip olmuş birinden bekle. Başka türlü beyhude.

en küçük zorlukta tükendiğimi ve yorulduğumu düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Öncesinde nelere göğüs gerdiğimi, kimlere tahammül ettiğimi, tüm gücümü nasıl tükettiğimi bilmiyorsunuz. Siz sonucu eleştiriyorsunuz. Ama verilen mücadeleyi asla görmüyorsunuz.

En yeni yazdıklarından birini okuyayım size. Başlığı Yol. Yeni kitabımda huzurlarınızda olacak. Hadi paylaşayım. Dinle. Yanlış olduğunu bal gibi bildiğim yollarda yürüdüm. Ve her seferinde içimdeki sesi dinlemediğim için kendime kızarken ayrıldım bir yerinden. Kendime olan kızgınlığım yürüdüğüm yolun çamurundan değil, o çamura gireceğimi en başından beri bilip de yine de o ilk adımı atmış olmamdandı. Bu yol bazen bir an, bazen bir mekan, bazen bir insandı. Ulan acaba bu sefer yanılır mıyım diyerek kandırdım kendimi. Ama yolun bir yerinde o tanıdık hayal kırıklığı göğsüme oturduğunda artık geri dönmenin değil, sadece o yoldan kurtulmanın derdine düştüm. Ayrıldığım yer aslında kendime olan güvenimin de çatırdadığı yerdi. Bugün kendime kızmayı bıraktım mı? Hayır. Ama o kızgınlığı bir derse dönüştürdüm artık. İçimdeki sesin fısıltısını dünyanın gürültüsünden daha yükseğe koymayı öğrendim. Meğer asıl güç o cazibeli yanlışlara kapılmakta değil, en başında o kapıdan içeri girmeme iradesindeymiş. Bir kez daha o yollara düşmemek için artık sadece önüme değil, önce hep haklı çıkan iç sesime bakıyorum. Çünkü artık kendime bir özür daha borçlanmaya niyetim yok.

Yine o güzelim kalbinizden geçenleri dillendirmeye devam edeyim. Sen de şöyle diyorsun değil mi? Hiçbir şey birdenbire olmadı hayatımda. Çok sustuğum, çok yorulduğum ve çok haksızlığa uğradığım günlerim oldu. Hatta böyle zamanlarda bile tek ah etmişliğim olmadı. Bugün gördüğünüz tavırlarım, öfkelerim ve koyduğum tüm mesafelerin sebebi dün size yaptığım iyiliklerim ve sizden gördüğüm nankörlüklerin bir sonucu. Hiç kimse durduk yere taş duvar olmuyor. Herkes geçmişte ne ektiyse işte bugün onu topluyor.

Sevgili dostum Uğur Gökbulut'un bir paragrafı çok zor bir şeyi ifade etmiş. Kolay değildir. Kolay değildir. İnsan kalabilmek herkesin başarabildiği bir şey değil. Doğru. Seni kıranlara kırılmadan, incitenlere benzemeden yürüyebiliyor musun? Sabırla susup kalbini kirletmeden yoluna devam edebiliyor musun? En büyük zaferini kazanmışsın demektir. Ve unutma, sen sana yapılanı değil, yapılanın değil gösterdiğin duruşun adamısın.

Ve gün gelir sana şunu dedirtirler. Eskiden kafama taktığım şeylere şimdilerde sadece gülüp geçiyorum. Yanımda tutmuyorum beni mutsuz eden insanları, silip geçiyorum. Önceden vardır bir sebebi dediklerime ve artık yapmasalardı diyorum, yapmasalardı. Ben olsam asla böyle davranmazdım dediğim her ne varsa artık bana yapıldığında affetmiyorum.

Hayır demiş ki. Dertleştiğim bir sen vardın, şimdi sen de dertlerimin arasına karıştın. Evet, umut içimde bir yerde ama içimde her yer her yerde.

bazen birileri sana yardım ediyormuş gibi görünür ama aslında amacı amaçlara yardım etmek değildir. Şimdi bunun dün müydü, evvelsi gün müydü? Kitapta da örneğini şöyle verdim. İşte sana ip uzatır ama ip yeterince uzun değildir. Halbuki aslında başarabilir ama yapmaz. Bunun bir de bir başka yolu var. Elini uzatır, sen yukarıyı görmüyorsun. Halbuki yanında halat var, ip var, her neyse. Ama sana elini uzatır. Bir başka şekli. Ya da zifiri karanlıktasın. Yol bulma derdindesin. Karşıdaki ışığı senin gözüne tutuyor mesela. Yardım mı bu? Bunun gibi kurban olduğum Mevlam bizi dost görünenlerden korusun. Çünkü mesela düşmanlık daha mertçe geliyor bana. Böyle bir sahtekarlıktansa en azından gardını alırsın. Tabii.

bazı insanlar vardır, şu an beni dinleyen sen onlardan mısın bilmem. Mesela düştü mü ayağa kendi kalkar. Yoksa kimse minnet etmez. Sorunlarına kendi başına çözüm arar. İtildikleri bir dipsiz kuyu mu var? Ne yapar eder tek başına çıkar. Şimdi bu söylediklerim ne kadar güçlü bir insan dedirtiyor değil mi? Aslında çoğu zaman insan mecbur kaldığı için böyledir. Sana gerçekten yanında olan seni böyle bir şeye mecbur bırakır. Çünkü ondan beklersin ve beklenti çoğu zaman hayal kırıklığı yapar. Yani öyle, ne kadar çok beklenti o kadar çok mutsuzluk. Bu hayat böyle.

Beni başkalarının anlatımlarıyla yargılamak sizin terazinizin bozukluğunu gösterir demek lazım bazılarına. Bu konuda dertli olanlar var mı? Tekrar ediyorum. Beni başkalarının anlatımlarıyla yargılamak sizin terazinizin bozukluğunu gösterir. Ben herkese olması gerektiği gibi değil, hak ettiği gibi davranıyorum. Öyle davranırım. Eğer hakkımda bir iddia duyduysanız, o sözlerin içinde sadece benim onlara gösterdiğim kadarı vardır. Çünkü ben dostuma olan vefamı da, haine olan kinimi de öyle kuytu köşelerde değil, herkesin şahitliğinde aslanlar gibi ortaya koyarım.

Hayır hayır. Bazı insanlara saygı duyulmaz. Duymayacaksın. Bazılarını asla alttan almayacaksın. Onların ola ki karşısına geçersen geri adım atmayacaksın. Sınırını net çizecek, yerini hatırlatacaksın. Hatta haddini öyle bir bildireceksin ki bir daha senin adını anmaya cesaret bile ettirmeyeceksin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugün programı eğer kabul buyurursanız bir tavsiyede bulunayım. Öyle bitirelim. Duayla başlayan programımı duayla bitireceğim ama tavsiyeyi yapayım, öyle duayı bağlarız. Her ne dar varsa başında, her ne ihtiyacın varsa, her ne sıkıntın varsa, Allah'ın yardımı senin hemen böyle dibinde bitsin istiyorsan, dilini şu kelimeye alıştır der büyükler. Estağfurullah. Yatarken ilk uyandın, yataktan adımını atarken, evden çıkarken, arabaya binerken, işe girerken, estağfurullah. O zaman bugünün kapanış duası şu olsun: Mevlam tövbe edenlerden ve verdiği sözde de duranlardanız. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo yerimizde buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden. Şimdilik